Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

bile güzeldi. Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost hem sevgi.

şeyde işçi yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Önce İstanbul'a sonra diğer illerimize geçmiş olsun dilekleriyle başlayacağız. Dünkü yaşanan yağmur ve sel felaketi sonrası bu sabah gördüm, iki kişi hayatını kaybetmiş. Bunlardan biri 14 yaşındaki bir kardeşimiz Fatih ilçesi Balat mahallesinde. Diğeri de yanlış okumadıysam Sarıyer'de selde boğulan biri, genç biri. Allah ailelerine sabır versin. Bu Fatih'teki kardeşimize elektrik çarpmış. Bu suların yükselmesi, sel baskını birçok yerde elektriği de tehlikeli boyuta getiriyor. O yüzden çok dikkatli olalım. Bugün mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmayalım. Mümkünse, tabii siz bilirsiniz yine de. Çünkü yine bugün de böyle bir şiddetli yağmur bekleniyor. O yüzden bir kez daha İstanbul'a çok ama çok geçmiş olsun diyelim. Kazasız belasız günlerimiz olsun. Paylaşacak çok şey var ama önce bir uyanalım, bir kendimize gelelim bakalım.

İstanbul, Yalova, Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli'de okullar 15 Ekim Perşembe günü yani bugün tatil edildi. Hatta dün akşam bazı dostların paylaşımıyla birkaç özel üniversitenin de bugün öğrencilerin okula gelmemesi konusunda mesaj gönderdiğini duyduk. Doğrusu da bu, inşallah hepsi aynı şeyi yapar. Çekilecek gibi değildi dün akşam. Büyük geçmiş olsun.

bazen de gülüyoruz ağlanacak halimize. İki akşamdır hem salı akşamı hem dün akşam gol yağmuru da vardı aynı zamanda. Maalesef takımlarımız ki bu akşam da Beşiktaş Trabzon, inşallah aynı senaryoya düşmeyiz. Önce Galatasaray Barcelona'dan 4 gol yedi. Dün akşam Fenerbahçe 6 gol yedi. Sonra bir baktım Manchester City Paris Saint Germain maçı. Orada da 4 gol. Yani maçlar golle geçiyor. Normal gibi geldi bana. Geçmiş olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: 1878'den beri. Komili.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
6: Komili.
7: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
8: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
9: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahveci ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
11: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
12: Pırlanta altın, çarşı pazar, Lizer'de çarşı pazar, sadece 5 gün var.
13: 14-18 Ekim, Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
14: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Lizay. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri.

0: Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. 12-19 Ekim tarihi.

0: 4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: DRD.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Ah Hatice ablama, İzmir Karşıyaka'dan. Galatasaray yenildi, Fener yenildi, Beşiktaş Trabzon inşallah kazanır diyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz için puan almamız lazım demişsin. Abla milyonları alan onlar ya. Bırak onları düşünsün. Ben artık düşünmüyorum. Oraya gitmemiz lazım, buraya gitmemiz lazım. Milyon dolarlar onlar alıyorlar, onlar düşünsün. Ben ne kadar düşünürsem, ne kadar söylersem söyleyeyim çok bir şey ifade etmiyor. Guten Morgen, günaydın diyelim. Ferhat, Almanya'ya selam olsun. Bak aynı kafadayız. Bizim futbolculara maaşa gelince Real Madrid, sahaya çıkınca köy hizmetleri. Detaya devamına girmeyeyim. Elin oğlu tokatlayıp gönderiyor. Aynen. Nazlı, günaydın, hoş geldin. Efsane geri döndü. Maçlara gelince acıkmışız diyor. Galiba. Çok geçmiş olsun size. Feride abladan Amerika'dan geldi. Az önce televizyonu açınca önüme düştü. Gördüm, o kadar kötü olduğundan haberim yoktu. Daha da kötü. Ben çok fazla detaya girmiyorum. Çok şey var maalesef. Burada yağmur ve fırtına devam ediyor demiş. Şeyh'ten Fadime göndermiş. Yok, bu sabah zor olmadı. Çok kolay geldik ama akşam eve dönenler için dün bir faciaydı. Eve girenler hani... Çorabıma kadar, hani aslında o sözün daha farklı olduğunu hepimiz biliriz de, çorabıma kadar ıslandım yani. Öyle bir akşam vardı dün akşam, ıslanmayan yoktu. Almanya'dan Nazlı, kimsenin sizi kıramayacağı, üzemeyeceği bir gün olsun demiş. Amin inşallah.

Konya'dan Ersin Bozkurt öyle diyor, öyle yazmış. Fenerlilere üzüldüm, keşke kazansaydılar diyor. Eminim Galatasaraylılar da sizin için aynı şeyi söylüyordur. Fenerliler. Galatasaray'a üzüldük. Keşke kazansaydılar. Herkes birbirine aynı cümleyi kullanıyor. Kinayenin makara yapmanın değişik versiyonu bu. İstanbul Valisi Gül'den bir açıklama değerli hemşirelerimiz. Yağışları bu gece ilgilendi dün için. Yarın ise özellikle bugüne istinaden Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor demiş. Özel araçlarınıza çıkmayın diye uyarıyorlar. Biz de paylaşıyoruz. Siz bilirsiniz.

0: aynı telefondan 3 farklı isimle mesaj göndermek ve büyük bir başarıdır yani. Canı gönülden tebrik ediyorum.
1: Herkes yenileri.
0: Artık ekonomik devirdeyiz. Bir telefonu 3 kişi kullanabilir. Normaldir yani.

0: aşkım.
1: Bu sabah içeri biraz böyle hava girsin. Temiz hava, yağmurun o kokusu, toprak kokusu. Onu biraz içeri alalım diye balkona açtık. Yani kulağımız kalmıştı. Geldi, sağ kulağımı da sivrisine kısırdı. Hani derler ya. Kulak. İzzet. Adana'ya selam olsun. Finlandiya'da sıra dışı bir iş ilanı görünce paylaşmadan yapamayacağım dedim. Çok değişik bir iş bu ilan arkadaşlar. Maaş 2000 euro. Yani idare eder. Yani normal. Türkiye standartlarında 2000 euro para mı abi şimdi? Yani gözünü seveyim. Ne ki yani 2000 euro? Ama iş ilginç. Turku Takım Adaları, ülkenin güneybatısında yer alan Turku Takım Adaları bölgeyi koklayacak birini arıyormuş. Yanlış duymadınız. Bölgeyi koklayacak birini arıyorlar. Seçilecek kişi takım adaların kendine özgü kokularını keşfederek kayıt altına alacak. Üstelik bu sıra dışı görev için profesyonel deneyim şartı da aranmıyor. Burnunuz iyi koku alsın yeter. Maaş 2000 euro aylık olarak, sadece sabahtan akşama kadar koklayacaksınız. Şimdi düşünüyorum, biz metroda, tramvayda, metrobüste her türlü kokuyu, sarımsak kokusu, ter kokusu, sucuk kokusu, salam kokusu, bunların hepsini alabiliyoruz. Burnuna güvenen başvursun. Abi bizden seçerler mi bilmiyorum. Finlandiya'da, güneybatıda Turku Takım Adaları'ymış, haberiniz olsun. Ha, Turku, belki oradan bize bir turkuları kıyak yaparlar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
0: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Tablet deyince vatan.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Aylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Abicim.
5: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle?
5: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir.

0: Algar Altın Kapak Altın Standart.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Erzurum'dan Fatma, İstanbul'un yağmuru buraya geldi. Serviste işe gidiyoruz. Hayat felç diye yazmış. Geçmiş olsun diyelim. Buradaki yağmur size bir şey yapmaz da ki sizdeki kar bize gelirse biz o zaman felç oluruz işte.

İlk saatimizi ne kadar doğru bilmiyorum, bir haberle karşılaştım. Rusya'daki bir haberle, onunla kapatalım. Sonra haber merkezine gideceğiz. Rusya'da artık pasaport ve kimliklerde başörtülü fotoğraf kullanılabilecek. Rusya İçişleri Bakanlığı pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve vatandaşlık başvurularında dini inancı gereği başörtüsünü takan kadınların başörtülü fotoğraf kullanmasına izin veriyor. Haber bu şekilde. İçimden geldi, paylaşmak istedim. Uyandıran adam. Gönlüm.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 8. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 15 Ekim Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü. Hayat adeta durdu. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan 14 yaşındaki bir çocukla Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kadın hayatını kaybetti. Megakent'te bugün okullar tatil, şiddetli yağış pek çok ilçede sele ve binden fazla noktada su baskınına yol açtı. Kent içinden geçen çok sayıda dere taştı. Suyla dolan otobüslerde mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda araç suya gömüldü.
2: Vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice suda olmaya başladı.
3: Şu anda koltukların üzerindeyiz.
1: Sanatçı Murat Boz'da Ayazağa'da bir stüdyoda ekip arkadaşlarıyla mahsur kaldığı anları sosyal medyada paylaştı.
4: İçeriye artık su basmasın diye dua ediyoruz ama bilmiyorum, suyu görebiliyor musunuz?
5: Yani artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak.
1: Mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Anadolu yakasında da durum aynıydı. Ağaçlar devrildi. Şehir genelinde yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle İstanbul Valiliği okulları tatil etti. Yarın da dahil olmak üzere. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Kent genelinde motosiklet ve iki tekerlekli tüm taşıtların trafiğe çıkışı ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı. İstanbul'un yanı sıra 5 ilde daha eğitime bir gün ara verildi. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de okullar bugün tatil edildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de izinli sayılacak. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor. Bursa deniz otobüslerinin bugün yapılması planlanan 12 seferi iptal edildi. İstanbul'da yağış şu dakikalarda hafifledi ancak şimdi de heyelan tehlikesi var. Yarın gece yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan aktaracak.
6: Sabah saatlerinden hemen sonra, özellikle saat 10'dan sonra, 9'dan 10'dan sonra Avrupa yakasında hafif bir yağış var. Anadolu yakasında da orta kuvvetli bir yağış olacak. Ama toprak suya o kadar doydu ki heyelan tehlikesi var. Cuma günü yeni bir sistem gelecek. Cuma akşamı ve cumartesi günü tekrar bir şiddetli yağış olacak. Şimdi bu saatten sonra biraz daha işte Sakarya tarafında, Kocaeli tarafında da kuvvetli yağışlar var. Batı Karadeniz'de aynı şekilde. Adana'da, Sivas'ta, doğu bölgelerde de 50 kilogramı, 80 kilogramı geçecek yağışlar var. İstanbul için tabii ki bu rekor yağıştı. 76 yıldır bu kadar şiddetli bir yağış olmuyordu. Evet, 135 kilogram, 175 kilogram yağmur gördü İstanbul. Bu kadar geniş alanda olmuyordu. Bir iki ilçede şiddetli oluyordu. Bu sefer şiddetli olduğu ilçe sayısı 6-7'yi buldu. Yani Şişli'de bile 120 kilogram yağmur düştü. Şişli için de bu çok yüksek bir miktar.
1: Fon krizinin ardından tasfiye edilen fonlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında talep ettiği soruşturma iznine onay verdi. Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Halk TV'ye kayyum atandı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen dava kapsamında Ekrem İmamoğlu ilk kez sanık kürsüsünde savunma yaptı. İmamoğlu, avukatların, ailelerin ve basının baskı altında olduğunu öne sürdü. Soruşturma süreciyle ilgili de sürecin aktörleri Türk yargısı önünde hesap verecek ifadesini kullandı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. Yeni parti ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi aday gösterdi. CHP seçimde aday çıkarmayacak ve yeni partinin adayını destekleyecek. Türk popunun özgün sesi Alpay 91 yaşında hayata veda etti. Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılara hayat veren sanatçının cenazesinin Bodrum'da defnedilmesi planlanıyor. Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri kontrolden çıktı. Başkent Tiran'da üniversite öğrencilerinin başlattığı protestolarda bakanlık binaları ve bankalar ateşe verildi. Olaylarda çok sayıda polis ve gösterici yaralandı. Onlarca kişi de gözaltına alındı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %1,08 değer kaybıyla 12.118 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.41, euro 55.62, gram altın 6.586 liradan işlem görüyor. Bitcoin 80.000 dolar bandında.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spor.
1: Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında konuk olduğu İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarları teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2-2 peşinde. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 6. haftasında Partizan'ı konuk ediyor. Maçın başlama saati 20.45. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
9: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
10: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimizden bir kez daha günaydın. 8.12 itibariyle Perşembe sabahı. Dün yağmur ve rüzgar hem İstanbul Havalimanı'nda hem de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 43 uçağımızın farklı yerlere inmesine neden olmuş. Haberin detayına baktım. Şimdi tam 43 uçak yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiş. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle hem İstanbul

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
11: Türkcell'leri bağlan hayata.
12: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
14: Her güzele bir Mendus.
15: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
16: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Çok güzel yağmur var. Bursa Yenişehir'den İbrahim göndermiş. Nurettin kardeşiyle nöbette. Afatsız olur inşallah diyor. Amin inşallah. Hakan kamyon şoförü, hava şartları belli. Bir de şu havada cep telefonuyla oynayıp başka sürücülerin hayatını tehlikeye atmasınlar, uyarır mısın diyor. Tabii ki biz uyarıyoruz da onlar dinlemiyor. Hatta böyle radyo programında bunlardan bahsedenler oldu mu kanal değiştiriyorlar. Şahit oldum. Bir minibüsteyken şahit oldum. Eskişehir'den Simav'a yolculuk yapıyorsun. Erol Dayı'na selam söylüyorsun ama sen kimsin bilmiyoruz. Tayfun'a, Bodrum'a günaydın diyelim. 29 Ekim'de kar da gelecekmiş. Haber geldi demek ki. Ama bu arada sadece bizde değil, Antalya'da da durum biraz dün çok kötüydü. Sevgili Gökhan, o da paylaştı. Gökhan kardeşim, Gökhan Dalkılıç. Onlarda da yani az buz değil, bayağı bir araçlar sular altında kalmış. Antalya'da geçmiş olsun. Bu biraz daha böyle devam edecek galiba. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hikmetinden sual olmaz, her şeyin hayırlısını versin bize.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 15 Ekim Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Son dakika haber portalıyla başlayalım. İstanbul için korkutan uyarı, asıl tehlike şimdi başlıyor. Ayrıntı şöyle: İstanbul'da iki kişinin hayatını kaybettiği, yolların göle döndüğü şiddetli sağanak sabaha karşı etkisini azaltırken yeni tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi beklenirken yağışın şiddeti henüz netleşmedi. Meteoroloji İstanbul'un da aralarında olduğu 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. 6 ilde okullar tatil, bu haberi de TRT Haber'den aktaralım. İstanbul'un yanı sıra bugün 5 ilde daha eğitime ara verildi. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de okullar bugün tatil edildi. Ve önemli uyarı internet haberden: İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Mega kentte etkili olan sağanak yağışın ardından eğitime bir gün ara verilirken sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti. Milliyet gazetesinin manşetiyle devam edelim basın turuna. Yeni nesil hava. Sağanak El Niño etkisiyle İstanbul'a kabusu yaşattı. Beykoz'a 238 kilogram yağış düştü. Birçok ilçede 100 kilogramı buldu. Evleri, metroları, hastaneleri su bastı. Araçlar yollarda kaldı. Uçaklar inemedi. İstanbul'da okullar bugün tatil edildi. Kadife Sese veda. Milliyet'te logonun hemen yanında dikkat çeken başlık: Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel gibi şarkılarla 1970'li yıllara damgasını vuran Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı yarın Bodrum Gündoğan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Gündoğan mezarlığında toprağa verilecek. CHP yeni parti adayına oy verecek. Bu haberi de NTV Haber portalından aktaralım. Tutuklanan Vahap Seçer'in uzaklaştırıldığı Türkiye Belediyeler Birliği'nde bugün başkan vekili seçimi yapılacak. CHP yeni parti adayı Ayşe Ünlüce'ye oy verecek. Ve Hürriyet gazetesinin manşeti: rüşvet iddiası kayyum getirdi. İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Halk TV polis tarafından arandı. Halk TV ile Mahiroğlu'na ait şirketlere kayyum atandı. Halk TV'nin yayını durduruldu. Yurt dışında yaşayan Mahiroğlu dahil 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11'i gözaltına alındı. Fenerbahçe darmadağın. Hürriyet'te logonun üzerinde dikkat çeken başlık: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Aston Villa karşısında darmadağın oldu. İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında 3 gol daha yiyen temsilcimiz büyük bir hezimetle evine döndü. Sabahın manşetine bakalım şimdi de. Hesap veremedi, yine şov yaptı manşet. Asrın yolsuzluk davasında savunma hakkımız elimizden alınıyor diye algı yapan İmamoğlu, sıra kendisine gelince hikaye anlattı. 5,5 saat boyunca belgeli rüşvet suçlamalarına yanıt veremedi. 161 milyarlık kamu zararı konusunda tek kelime etmedi. Konuşmasını davayla alakası olmayan başlıklara ayırdı. Osmanlı tarihinden ve hayat hikayesinden bahsetti deniliyor haberin detaylarında. Geldik Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de: Halk TV'ye el konuldu, halkın haber alma hakkına darbe yapıldı. Amaç biraz korku salmak, muhalif bir televizyon kanalı daha kayyuma devredildi. Temel amaç gazetecilere gözdağı vermek. Dünya yapay zeka çağında, Türkiye ekran karartma devrinde. Sayfanın alt kısmında gelen tepkiler var. Özgür Özel: Türkiye bu kötülüğü yenecek. Müsavat Dervişoğlu: iktidar sonunu hazırlıyor. Ümit Özdağ: amaç gündem karartmak. Ali Babacan: hakikatin üstünü örtemezler. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Akrabayla ilgili o kadar çok söylem söz var ki, kimi gerçekten böyle dokunaklı, yüreği işleyen, kimi yani olmasa da olur ibaresi taşıyan birçok söz var. Yani isteyen istediğini kullanabiliyor kendi hayatı içerisinde, ama bazı akrabalar var ki ya arkadaş dedirtiyor, bazıları da iyi ki varsın dedirtiyor. İzmir'de eşine az rastlanan bir olay yaşanmış, bir akraba olayı, ısrarcı bir akraba. Ama nasıl bir ısrar? Akrabasına isimler verilmemiş, detaylar verilmemiş, çünkü haberin içindeki nokta çok önemli. Bir günde 45 tane, yanlış duymuyorsam 45 tane mesaj gönderiyor akrabasına. Başka bir numaradan. Sonra kimsin diye soruyor. Bakıyor akrabası. Diyor ki rahatsız etme beni. Yani seninle bu konu üzerinde tartışmak, konuşmak istemiyorum. Lütfen bana bir daha mesaj gönderme. Mesaj üstüne mesaj. Akraba bu. Uyarıyor, anlatıyor. En sonunda şikayet ediyor. Şikayet edince de 2 ay 15 gün hapis cezası alıyor. 45 tane mesaj gönderen, bir gün içerisinde 45 tane mesaj gönderen akraba 2 ay 15 gün hapis cezası alıyor. Öncesinde mahkeme işte snap cezayı kaldırıyor falan filan, ama sonrasında Yargıtay beraat kararını bozuyor. Bir gün içerisinde 45 mesajda bir insan rahatsız edilemez. İstemediği halde, söylediği halde durmadan mesaj atıyorsa akraba, bu cezayı hak etmiş demektir. 2 ay 15 gün. Şimdi diğer bir taraftan bizdeki akraba mesajlarına baktığımda 2 ay 15 günlük bir ceza yok, ama sizin hayatınızı ceza çevirenler de var akrabalar içerisinde. Şimdi sorsam ki en ilginç aldığınız akraba mesajı ne diye, birçok yazacaktır, birçok şey karşıma çıkacaktır, ama en ilginci de ya param var mı? Müsait misin? Özellikle kayınço bölüm tarafından bacanak. İki tane bacanak vardı kayınçoyla gezen, ortada yoklar. Gerçekleri yüzlerine vurunca kayboldular.

geçtiğimiz günlerde bir yazı paylaşmıştı. Ne akrabası arkadaş. Her şeyden önce Ayda gelir diye. Ayda olmak sevmediğin şeyi bile sevdiklerin için sevebilmektir dedi. Çok hoşuma gitti. Akrabaya da ihtiyacımız var, yok değil yani, o ayrı da. Seni onun, hani sen onu görüyorsun ya, o da senin gibi görüyorsa o akrabaya ihtiyaç var.

0: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan.

0: Tedin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
12: Büyük rahatlık PTR.
13: 12-19 Ekim tarihleri arasında JBL Tune 530BT Multi

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli bana.

0: Algar Altın Kapak Altın Standart.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hangi krediye girin?

İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Programın sonlarına doğru genelde reklamlardan sonra anonsa girmem ama bir Ekim günü aramızdan ayrılan Alpay.
2: Tatil geldiği zaman
1: 91 yaşında Bodrum'da yaşamını yitirdi sevgili Alpay. İnan. Mekanı cennet olsun diyelim. Geride kalanlara sabır dileklerimizle.
2: Arkana bakmadan
1: bize bıraktığı en güzel şey bu olsa gerek.

Belkant'tan Samanyolu, Tanju Okan'dan Kadınım, Alpay'dan Eylül'de Gel. Tarihte bizde muhteşem izler bırakan şarkılardan bir tanesi. Bir kez daha rahmet anıyorum Alpay'ı. Veda zamanı geldi. Bu akşam hem Trabzonspor'a hem Beşiktaş'a başarılar diyelim. Burada Aston Villa'yı tek gelen takım da Trabzonspor'muş. İnşallah bugün kendi adına güzel bir sonuca imza atar. Hem Trabzon hem de Beşiktaş. İnsanoğlu ne yapmak istediğini, seçebilme özgürlüğünü, huzurlu bir zihni, samimi insanları, gerçek lüksün sağlık ve zaman olduğunu inşallah bir gün anlar. Sürçülisan etse kanfola. Ölmezse arkadaşlar geri görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: FM Haber. Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 15 Ekim Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü. Hayat adeta durdu. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan 14 yaşındaki bir çocukla Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kadın hayatını kaybetti. Mega kentte bugün okullar tatil, şiddetli yağış pek çok ilçede sele ve binden fazla noktada su baskınına yol açtı. Kent içinden geçen çok sayıda dere taştı. Suyla dolan otobüslerde mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda araç suya gömüldü.
1: Vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice su dolmaya başladı.
2: Şu anda koltukların üzerindeyiz.
0: Sanatçı Murat Boz'da Ayazağa'da bir stüdyoda ekip arkadaşlarıyla mahsur kaldığı anları sosyal medyada paylaştı.
3: İçeriye artık su basmasın diye dua ediyoruz ama bilmiyorum, suyu görebiliyor musunuz?
4: Yani artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak.
0: Mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Anadolu yakasında da durum aynıydı. Ağaçlar devrildi. Şehir genelinde yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle İstanbul Valiliği okulları tatil etti. Yarın da dahil olmak üzere. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Kent genelinde motosiklet ve iki tekerlekli tüm taşıtların trafiğe çıkışı ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı. İstanbul'un yanı sıra 5 ilde daha eğitime bir gün ara verildi. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de okullar bugün tatil edildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de izinli sayılacak. İstanbul'da yağış şu dakikalarda hafifledi ancak şimdi de heyelan tehlikesi var. Yarın gece yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan aktaracak.
5: Sabah saatlerinden hemen sonra, özellikle saat 10'dan sonra, 9'dan 10'dan sonra Avrupa yakasında hafif bir yağış var. Anadolu yakasında da orta kuvvetli bir yağış olacak. Ama toprak suyu o kadar doydu ki heyelan tehlikesi var. Cuma günü yeni bir sistem gelecek. Cuma akşamı ve cumartesi günü tekrar bir şiddetli yağış olacak. Şimdi bu saatten sonra biraz daha işte Sakarya tarafında, Kocaeli tarafında da kuvvetli yağışlar var.
0: Fon krizinin ardından tasfiye edilen fonlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında talep ettiği soruşturma iznine onay verdi. Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Halk TV'ye kayyum atandı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen dava kapsamında Ekrem İmamoğlu ilk kez sanık kürsüsünde savunma yaptı. İmamoğlu, avukatların, ailelerin ve basının baskı altında olduğunu öne sürdü. Soruşturma süreciyle ilgili de sürecin aktörleri Türk yargısı önünde hesap verecek ifadesini kullandı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. Yeni parti ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi aday gösterdi. CHP seçimde aday çıkarmayacak ve yeni partinin adayını destekleyecek. Türk popunun özgün sesi Alpay 91 yaşında hayata veda etti. Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılara hayat veren sanatçının cenazesinin Bodrum'da defnedilmesi planlanıyor.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spor.
0: Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında konuk olduğu İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarları teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2-2 peşinde. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 6. haftasında Partizan'ı konuk ediyor. Maçın başlama saati 20.45. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
0: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
10: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Dün gece İstanbul için gerçekten çok zor bir geceydi. Marmara bölgesinde İstanbul ağırlıklı olmak üzere resmen bir sel ve su baskını felaketi yaşadık. İki can kaybımız var. Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Bugün valiliğin uyarılarını özellikle dikkate almalıyız. Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalıyız. Bugün bir şekilde felaketin büyümesini önlemek için elimizden ne geliyorsa tüm uyarılara uyarak katkı sağlamak mecburiyetindeyiz sevgili kralcılar. Hoş geldiniz.

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
5: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
4: Bahçeada'ya benden tam puan.
6: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
7: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
8: İngiliz Home farkı var.
9: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
10: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
11: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
12: Pırlanta altın, çarşı pazar, Lizer'de çarşı pazar, sadece 5 gün var.
13: 14-18 Ekim, Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
14: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Uyarıyoruz.
5: Valilik uyardı. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. İstanbul rekor yağışla afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike henüz bitmiş değil. İstanbul dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın, resmi duyuruları takip edin uyarısında bulundu. Bugün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılıyor. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacak. Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
4: Uyarıyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
4: Kral.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiler, merhaba sevgili kralcılar. Dün çok zor bir gece oldu gerçekten İstanbullular için, bütün Marmara için. Cuma günü ikinci bir sistemin etkisine girecekmişiz. NTV meteoroloji uzmanlarından edindiğimiz bilgiye göre gözümüz, kulağımız haberlerde, anlık bilgileri buradan ulaştırmaya çalışacağız. Geçmiş olsun trafikte bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza, kolaylıklar diliyorum.

Dün geceki sel ve su baskınında iki can kaybımız oldu. Biri elektriğe kapılarak hayatını kaybeden genç bir çocuğumuz 14 yaşında suya bastığı anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Allah gani gani rahmetleri eylesin. Böyle durumlar için suyu altında ne var ne yok göremediğimiz için suya girmemeye özellikle dikkat etmemiz lazım. Rögar kapağı yerinden kalkmış olabilir, büyük tehlike yaratır. Dolayısıyla mümkün oldukça sokakta olmamaya gayret edelim. Dün gecenin bilançosunu yetkililer gün boyunca haberlerde bizimle paylaşacaklar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

Aralık'ta. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: bombalanıyor.
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: 12-19 Ekim tarihleri arasında...

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vatan. 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
7: Hmm, bu tatlı aşmış.
8: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
11: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
12: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
13: Bu banka benim.
14: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
15: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
16: Bahçeada'ya benden tam puan.
17: Kolayı Ege Yapı. İlaç gibi radyo.
18: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
17: İlaç gibi radyo.
19: Reklam.
20: Kezban'ın günlüğü.
21: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Sevgili kralcılar, haberlerde bakıyorum. Araçlar suyun içine gömülmüş, otobüslerin içinde mahsur kalan insanlar geceden pek çok görüntüler düşüyor haber merkezimize. 8000 personelin görev başında olduğunu söylüyor valilik. Dere yataklarından uzak durulması gerektiğini söylüyor ama dere yataklarında evlerimiz var. Nasıl uzak duracağız? Yani biz şehirleşmeyi de yanlış yaptığımız için. Evet, dünyada iklim sistemleri değişiyor. Bir sene çok kurak, diğer sene böyle seller, sular yaşanıyor ama iklime göre de hareket etmediğimiz için, dere yataklarında hala yerleşim yaptığımız için, yeni inşaatlar yapmaya devam ettiğimiz için biz de bu felaketlerin boyutunun büyümesine katkı veriyoruz. Önlem almaktansa sanki bu yerleşim planlarımız giderek bizi daha zora sokacak gibi görünüyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 10. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes buradan, sen de gel Sompo'ya. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Afet Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre 1987 yılından bu yana en yüksek metrekare başına düşen yağışı aldık dün gece. Metrekareye yaklaşık 240 kilo yağış düştüğü söyleniyor. İki günde cuma cumartesi de yağışın devam edeceği bilgisi var. Felaketin boyutunun büyümemesi için elimizden geleni yapalım, lütfen uyarılara kulak verelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Destek gerekince Solgar esterce.
4: Solgar altın kapak, altın standart.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Uyarıyoruz.
2: Heyelan riskine dikkat. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike bitmedi. Şimdi heyelan tehlikesi kapıda. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. Özellikle dik yamaçlar, dere kenarları gibi heyelan bölgeleri ve risk altındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Can ve mal güvenliğiniz için zorunlu olmadıkça riskli bölgelerden uzak durun, yetkililerin yapacağı resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
1: Uyarıyoruz.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sevgili kralcılar, sahadan gelen bilgilere göre hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle belediyenin fen işleri müdürlükleri tüm ilçelerde ve İstanbul genelinde, büyük şehirlerde, Kocaeli taraflarında da çok yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Hasar tespitinde önemli bir nokta daha var. İstanbul gibi sırtlara yerleşmiş bölgelerde kademeli yerleşim sistemlerinde istinat duvarları çok büyük önem arz ediyor. Biz de vatandaşlar olarak, mahalleliler olarak mahalle muhtarlıklarına bilgi verelim. İstinat duvarlarındaki herhangi bir değişimi önden tespit ettirirsek büyük felaketlerin önüne geçme şansımız olur. Bölgemizdeki istinat duvarlarının kontrolünün yapılmasını sağlayalım ve yetkililere bu konuda gerekli ön bilgilendirmeyi yapıp yardımcı olalım lütfen.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Yavaş yavaş programın finaline yaklaşıyoruz sevgili Kralcılar. Bir kere daha hatırlatalım. NTV meteoroloji uzmanlarının bilgilendirmesine göre Cuma ve Cumartesi de yeni bir sistemin etkisine girilecek. Bu yağışlı sistemin de etkili olması bekleniyor. Uzaktan çalışabiliyorsak bu yöntemi iş yerlerinin tercih etmesinde fayda var. Uzmanların uyarıları bu yönde. Uyarılara lütfen kulak verelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
6: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
7: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.
11: Burada her şey evim için.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alıp...

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
4: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
5: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
6: Bahçeada'ya benden tam puan.
7: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
8: İlaç gibi radyo.
9: Kral.
10: Kezban'ın günlüğü.

0: Gönüllerin kralı Kral FM.
1: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Gözümüz kulağımız haberlerde. Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkisine girileceği bilgisi var elimizde. Ona göre yarın içinde önlemlerimizi şimdiden almaya gayret edelim. Görüşünceye de kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. Yağışlı bir İstanbul gününden sesimi duyan tüm Türkiye'ye, yurt dışında dinleyen bütün kralcılara hayırlı günler diliyorum. Tüm İstanbul bir felaket yaşadı. Yağış hala devam ediyor bu arada, aralıksız devam ediyor. Dün akşam saatlerinde trafikte kalan İstanbullulardan bir tanesiydim ben de. Saatlerce yollarda bekleyenler, yollarda kalanlar, su baskınları, haberleri takip etmişsinizdir. Geçmiş olsun diyorum tüm İstanbul'a. Bir zor bir gün yaşadık, zor bir gece yaşadık. Sosyal medyadan da takip edenler görmüşlerdir. Birçok iş yerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Böyle bir felaket yaşadık. Yağış hala devam ediyor bu arada İstanbul'da. Dışarıda olanlar, dışarıda çalışmak zorunda olanlar, Allah yar ve yardımcınız olsun. İlerleyen dakikalarda gelen mesajlara, isteklere de göz atacağım. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koyma.

0: Habitat'ü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
10: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
11: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: 5 Alfa Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de. Daha
1: ne var? Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Uyarıyoruz.
6: Valilik uyardı, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike henüz bitmiş değil. İstanbul dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. İstanbul'da yarın da okullar tatil. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın, resmi duyuruları takip edin uyarısında bulundu. Bugün ve yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılıyor. Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
5: Uyarıyoruz.

dediğimize bu arada İstanbul Valiliğinden bir açıklama geldi. Yarın İstanbul'da okullar tatil. Bugün de tatildi. Yağış hala devam ediyor bu arada. Dün ne nazaran İstanbul trafiğinde de biraz bir rahatlama söz konusu. Hem yetkililerin yapmış olduğu açıklama hem de okulların tatil olması sebebiyle İstanbul trafiğinde bir rahatlık var ama yoğun bir yağış bekleniyor yine. Az evvel haber bültenlerinden takip ettiğim kadarıyla yarın da aynı şekilde yoğun yağış olacak. İstanbul'da tedbiri elden bırakmayalım.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: bana ne ya?
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
1: Nerede?
2: Açıl.
3: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
0: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir?

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Vay! Bu tavuk aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli bana hayata.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 12. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes buradan, sen de gel Sompo'ya. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 15 Ekim Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul'da 84 yılın yağış rekoru kırıldı. Dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gece etkisini artıran sağanak yağış özellikle Avrupa yakasında felakete dönüştü. 2 can kaybı var. Kentte yarın da okullar tatil. Mega kentte gece artan yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan 14 yaşındaki çocukla Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kadın hayatını kaybetti. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. 2722 kişi tahliye edildi. Kent genelinde metrekareye 261 kilogram yağış düştü. İstanbul Valisi Gül, okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Yarın da dahil olmak üzere zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Kent genelinde motosiklet ve iki tekerlekli tüm taşıtların trafiğe çıkışı ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı.
2: Çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Bu aynı şekilde diğer kamu görevleriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecektir. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde bir bile olsa, 1 milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması şu 1-2 gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız.
1: İstanbul'un yanı sıra 5 ilde daha eğitime ara verildi. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de okullar bugün tatil. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de izinli sayılacak. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor. Bursa deniz otobüslerinin bugün yapılması planlanan 12 seferi iptal edildi. İstanbul'da sabah saatlerinde yağış hafifledi ancak şimdi de heyelan tehlikesi var. Yarın gece yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan aktaracak.
3: Toprak suya o kadar doydu ki heyelan tehlikesi var. Cuma günü yeni bir sistem gelecek. Cuma akşamı ve cumartesi günü tekrar bir şiddetli yağış olacak. Şimdi bu saatten sonra biraz daha işte Sakarya tarafında, Kocaeli tarafında da kuvvetli yağışlar var. Batı Karadeniz'de aynı şekilde. Adana'da, Sivas'ta, doğu bölgelerde de 50 kilogramı, 80 kilogramı geçecek yağışlar var.
1: Fon krizinin ardından tasfiye edilen fonlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşamayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında talep ettiği soruşturma iznine onay verdi. Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Halk TV'ye kayyum atandı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen dava kapsamında Ekrem İmamoğlu ilk kez sanık kürsüsünde savunma yaptı. İmamoğlu avukatların, ailelerin ve basının baskı altında olduğunu öne sürdü. Soruşturma süreciyle ilgili de sürecin aktörleri Türk yargısı önünde hesap verecek ifadesini kullandı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. Yeni parti ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi aday gösterdi. CHP seçimde aday çıkarmayacak ve yeni partinin adayını destekleyecek. Türk popunun özgün sesi Alpay 91 yaşında hayata veda etti. Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılara hayat veren sanatçının cenazesinin Bodrum'da defnedilmesi planlanıyor. Pakistan'da bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi yaralandı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,54 düşüşle 12.058,94 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.41, euro 55.57, gram altın 6.587 liradan işlem görüyor. Bitcoin 81.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında konuk oldu. İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarları teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2-2 peşinde. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 6. haftasında Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tültürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tültürk.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamukun evresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
8: İngiliz Home farkı var.
9: Her güzele bir Mendus.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
13: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
14: Türkcell'leri bana hayata.
0: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Uyarıyoruz.
15: Heyelan riskine dikkat. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike bitmedi. Şimdi heyelan tehlikesi kapıda. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. Özellikle dik yamaçlar, dere kenarları gibi heyelan bölgeleri ve risk altındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Can ve mal güvenliğiniz için zorunlu olmadıkça riskli bölgelerden uzak durun, yetkililerin yapacağı resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
10: Uyarıyoruz.

Evet, birçok yerde İstanbul'da özellikle su baskını yaşanmış. Birçok kişi araçlarda mahsur kalmış. Özellikle Ayaza, Sarıyer, Beykoz gibi, Arnavutköy gibi ilçelerde, birçok yerde, alçak yerlerde, bodrum katlarda sel baskını, su baskını söz konusu olmuş. Bu arada meteoroloji uzmanlarından bir açıklama az evvel dinledim. Bugün yağış dünkü kadar olmasa da devam edecek ama yarın ve cumartesi günü de yine yer yer, ilçe ilçe yağış yoğunluğunu arttıracakmış. Haberiniz olsun, özellikle İstanbul'da ki kralcılar. Bu arada sadece İstanbul değil, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Adapazarı, o bölgede de yağış yer yer şiddetini artıracak. Haberiniz olsun. Haberleri de takip etmeyi lütfen unutmayın.

neyine güvenim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankası.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol,
1: her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Alışveriş gücü.
5: Mmm, bu tatlı aşmış.
6: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
10: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
11: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
12: Türkcell'leri bağlan hayata.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

Evet, geldik bana ayrılan sürenin sonuna. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle. Bu arada son bir kez daha hatırlatayım. İstanbul'da yağış bugün, yarın ve cumartesi günü de devam edecek. Yarın okullar tatil. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama. Tedbiri elden bırakmayalım. İşimiz yoksa eğer, özellikle araçla İstanbul sokaklarına çıkmak biraz tehlike arz ediyor bugünlerde, haberiniz olsun. Cumartesi gününe kadar da yağış yer yer, ilçe ilçe şiddetli devam edecek. Meteoroloji uzmanlarının yapmış olduğu açıklama bu yönde. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın 11'de görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Çok pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun.
1: Ağlı yüreğim dedik Ferdi abimizle. İnsan en çok da kalbinde yaşatıp hayatından çıkardıklarını ağlarmış. Çünkü bazı ayrılıklar bitse de hasreti hiç bitmezmiş kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Azlığımıza yakışır bir başlangıç oldu. Yeni günde yine beraberiz dostlar. Dün gerçekten İstanbullular uzun zamandır görmediği yağışı gördü. Çok etkili bir sağanak yağış ve sel baskınlarından sebep tüm vatandaşlarımız çok zor bir gün geçirdiler. Allah bir daha ülkemize böyle afetler yaşatmasın. Zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza yardım etsin. Kendinize lütfen dikkat edin. Tedbiri elden bırakmayalım. Yağışlar yine etkili olacak. Özellikle bugün ve yarın tüm okullar tatil. Haliyle birazcık bu konuda nefes aldık ama yağışların etkili olacağı söylenmekte. Az önce de söylemiş olduğum gibi dikkatli olalım. Tedbiri de elden bırakmayalım. Hepimiz için kazasız, belasız, huzurlu bir gün olsun. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

önce İstanbul'da sel ve su baskını dedim ama haber kanallarında da bu arada gördüğüm kadarıyla Kocaeli ve Sakarya'da da ciddi bir yağış söz konusu. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem Sakarya hem de Kocaeli'nde bizi dinleyen kralcılarımız, lütfen sizler de resmi uyarıları takip edin ve tedbiri elden bırakmayın. Tedbir hayat kurtarır. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamamak dileğiyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Kocaeli'ne ve Sakarya'ya sel ve su baskından etkilenen tüm illerimize.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
7: Evide ya da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Uyarıyoruz.
10: Valilik uyardı, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike henüz bitmiş değil. İstanbul dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. İstanbul'da yarın da okullar tatil. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın, resmi duyuruları takip edin uyarısında bulundu. Bugün ve yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılıyor. Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
9: Uyarıyoruz.

insanın istediği öyle büyük şeyler değil kardeşim. Ne ister bir insan? Biraz sevgi, biraz sadakat, bir de yarınından emin olacağı bir yürek istiyor. Aşka susamış bir kalbin en büyük dileği de sevdiğinin yanında kendini güvende hissetmektir. Bu kadar kardeşim. Çok şey mi istiyoruz yani? Peki, Kamur Akkor'un bu güzel yorumu tamamlayacak bir harika avcı klasiği var ki bu şarkıda çok sevdiğinizi biliyorum. O halde birazcık daha radyolarınızın sesini açabilir misiniz? Aç sesini kardeşim.

sarılan, sevilen, özlenen bir başkası değil, ben olmalıydım. Ya işte böyle dostlar, insanın en büyük kırgınlığı da uğruna geceler boyu düşündüğü, özlediği, beklediği insanı kendisini aynı şekilde özlemediğini anlamasıymış. Düşünsenize, siz onun için her şeyi göze alırken onun gözünde sıradan biri olduğunuzu fark ettiğiniz anda, işte o zaman anlıyorsunuz ki mesele sevmek değil, sevdiğin kadar sevilmemekmiş kardeşim. Peki 0532 703 92.0 WhatsApp numaramız, mesajlarınız geliyor, teşekkür ediyorum. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajları da tek tek adrese teslim edeceğim.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. Bursa'dan sevgili Nilfer'cim selam olsun sana ve sevdiklerine. O da koyu bir ferbo bayrağını. Tüm güzel şarkılar sevdiklerine armağan olsun demiş. İp Sultan'dan kardeşimiz selamlarını göndermiş sevgili Muto. Yeşil Pınar'a ve Biricik eşim Nazan'a bir şarkı rica ediyorum abi kız demiş. Eyvallah, tüm Yeşil Pınar'la bizi dinler kazanırsa da sevgilerimizi gönderelim. Bacanağımın şiirinde seni dinliyorum abi kız. Ümit ve Söner'den selamlar demiş. Eyvallah, selam olsun bizlerden de sizlere. Mersin'den programımızı takip eden dinleyicilerimiz varmış. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili Onur kardeşimiz de bir reçete bekliyormuş. O da çok sevdiği dostlarını armağan etmiş. Orhan Gencebay'dan da Ayşen şarkısını çalarsak da çok mutlu olacağını dile getirmiş kardeşimiz. Şule Arası Sivas'tan sevgiler, eşi Ahmet Turan Arası armağan etmekte. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Umuyorum ki bu şarkıda duygularına tercüman olacaktır.

0: pivisinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Su, su sızdırdı.
4: Yine mi sabahladın?
3: Ya bütün gece aklıma takıldı su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
5: Ah be abicim. Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızması artık. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstece iyi hissedeceksin.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

Canım dediklerim oldu yılan, ağlaman varsa kardeşim sebebi ondan dedi Güllü ablamız. Yabancını kırdığı kalp zamanla iyileşiyor da insanın kendi canından bildiğinin açtığı yara öyle kolay kolay kapanmıyor. En acısı da bir zamanlar varlığına şükrettiğiniz insanın gün geliyor yokluğuna bile razı olduğunuz birine dönüşmesi oluyor kardeşim. Ne kadar acı değil mi? Peki devam ediyoruz Cengiz İmren'le.

cepten idik be seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuma.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: 654321 saat 14. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
4: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Duvardaki resminle avunur gönlüm, daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Yaşın efsanenin müthiş yorumuyla yeni saatimizi demir attık. Radyoları şılaşan kral zorumuza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Muhterem ablacığım, canım benim, sen de hoş geldin. Okullar aynen öyle, bugün de tatil, yarın da tatil olacak. Bir kez daha tüm öğrencilerimize ve velilerine duyurmuş olalım. İstanbul'da yarın da okullar tatildir efendim. Sivas'tan bize dinleyen krallarımız arasında sevgili Tuğçe'miz var. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Karaman'a Lütfü abicim, sen de yoklamada yeni alan dinleyicilerimiz arasındasın. Şaban Bulut, Kuşadası'ndan sevgiler Harbi Kız demiş. Eyvallah. Konya'dan yolda seri halimize dinlemekte olan Sarıkayalı Erdal Baba'ya da sağlam bir reçete hemen yazıyoruz. Yolunuz açık olsun. Tüm kaptanlarımıza da kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Alfa Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de. Daha
1: ne var? İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da. İngiliz Home
2: farkı var. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj yapı ekspertiz.
2: Gönlünün yeri.

0: lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'yi bağlat hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Uyarıyoruz.
7: Heyelan riskine dikkat. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike bitmedi. Şimdi heyelan tehlikesi kapıda. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. Özellikle dik yamaçlar, dere kenarları gibi heyelan bölgeleri ve risk altındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Can ve mal güvenliğiniz için zorunlu olmadıkça riskli bölgelerden uzak durun, yetkililerin yapacağı resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
6: Uyarıyoruz.
8: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Mi bu hasret dedi Ferdi abimiz. Hayırsızlara da hasret çekmekte yüreğin ayrı bir imtihan olsa gerek kardeşim. Ne arıyorlar, ne soruyorlar, ne halini biliyorlar, ne de özleminizi duyuyorlar. Ama siz yine de onların yollarını gözlüyorsunuz. Biter mi bu hasret, diner mi bu özlem bilinmez ama bir gün insan kendisini özlemeyen birini beklemekten elinde sonunda yoruluyor. İşte o gün hasret bitmese de bekleyiş bir şekilde bitiyor kardeşim. Vallahi de billahi de bitiyor. Peki şimdi bir sabahçı kahvesi diyoruz Ferdi abimizle babalar restiline. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Birazcık daha radyolarınızın sesini açabilir misiniz efendim? Bu şarkıları hakkıyla dinleyelim. O halde ne diyoruz? Aynen öyle. Aç sesini kardeşim.

vazgeçmek umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmek olur. Bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

Önemli olan kişileri olduğu gibi sevebilmek, olmasını istediğiniz gibi değil. Gerçekten seven de zaten sevdiği insanı değiştirmek için uğraşmaz. Onu olduğu gibi sevmeyi bilir. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Orhan Gencebay'ın bu güzel yorumunu tamamlayacak aşkı dair müthiş bir imparator şarkısı var ki Konya Aykent'ten bize dinleyen kralcımız sevgili Celal Bustası Aktekin'e, Mehmet Davut'a armağanımız olsun sevgili Yaşar Gökmen kardeşimizin vesilesiyle. Kolaylıklar diliyoruz her birine. Söğüt Mermaris'ten sevgili Harbi Kız demiş. Memduh abicim selam olsun sana da. Antalya'dan Çolak Terzi, Kayseri Alpaslan Çolak'ta programımızı severek dinleyen dinleyicilerimizden. İzmit'ten Seyfi Aşkıması için şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Duyuyorsa da mutlu olacaktır. Bu şarkı tam aşkınızı yansıtacak bir reçete olacağını düşünüyorum ve her gün programımızı büyük bir zevkle dinleyen kralcımız Alanya cezaevinde yatan Rafet Bozkurt'a tüm güzel şarkıları armağan eden Emrecan kardeşime de tüm kadam mahkumlarımıza da bu etkili reçetemizi hemen yazıyoruz. Seni...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam İş Bankası.
12: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
13: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
14: Türkcelli'leri bağlan hayata.
15: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. İlaç gibi radyo.

Alemin Kralı'nda geldik bugünü programımızın sonuna. Yayınımızın başında söylemiş olduğum gibi İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli sağanak, sel ve su baskını riski var. Dolayısıyla resmi uyarıları takip edelim. Tedbiri de elden bırakmayalım. Sel ve su baskını riskini göz ardı etmeyelim. Zorunlu olmadıkça riskli bölgelere girmeyelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Herkese güvenli, sağlıklı, şahane bir gün diliyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar dileyerek sözü mikrofonu ona bırakıyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 15 Ekim Perşembe. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul'da 84 yılın yağış rekoru kırıldı. Dün sabah saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran sağanak yağış özellikle Avrupa yakasında felakete dönüştü. Kağıthane'de dere yakınında bir cansız beden bulunmasıyla can kaybı 3'e yükseldi. 4 kişi ise kayıp. Megakent'te yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. 2727 kişi tahliye edildi. Kent genelinde metrekare 261 kilogram yağış düştü. İçişleri Bakanı Çiftçi bugün beklenen yağışa da dikkat çekerek trafiğe çıkılmaması, dere yataklarından ve su birikintilerinden uzak durulması için uyarı yaptı.
2: İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Vatandaşlarımızdan sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe ve riskli güzergahlara çıkmamalarını, dere yataklarından ve su birikintisi olan alt geçitlerden mümkün mertebe uzak durmalarını önemli istirham ediyorum.
1: İstanbul Valisi Gül de okulların yarın daha tatil edildiğini açıkladı. Kent genelinde motosiklet ve iki tekerli tüm taşıtların trafiğe çıkışı da ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı.
3: Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız. Bu aynı şekilde diğer kamu görevleriyle ilgili açıkladığımız idari izinle yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecektir. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde bir bile olsa, 1 milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması şu 1-2 gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız.
1: Şiddetli yağmur yurt genelinde de etkisini arttırdı. Kocaeli'de bugün ve yarın, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de de okullar bugün tatil edildi. Kocaeli'de akıntıya kapılan bir kişiden haber alınamıyor. Sağanak nedeniyle birçok kentte cadde ve sokaklar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. İstanbul Sarıyer yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biriydi. Ayazağa'da birçok kişi iş yerlerinde ve evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar ancak sabah kurtarılabildi.
4: Dün akşamdan beri bekliyoruz. İş yerine mahsur kaldık. Dün akşam 6'dan beri bekliyoruz.
5: Dünden beri buradayız. Yaklaşık 24 saati geçti. Yağmur bir anda bastı. Bir anlık gelişti. Daha önce yaşamadık böyle burada. Hani çok yağmur yağdı. Hani çok taştı burası ama böylesini ilk defa görüyoruz. 24 saat mahsur kaldık.
6: Durumun kötü olduğunu bilgisini verdiler. Belli bir noktaya kadar araçla geldi. Kendi aracımızla geldik. Ondan sonra şantiyeden destek alarak iş makinesinin aracılığıyla depoya ulaştık. İşte depoya ulaştığımızda zaten deponun yaklaşık 1-1,5 metre su yüksekliği vardı. İçeri girdiğimizde mallarımızın çoğunun zarar gördüğünü gördük.
1: Yunanistan'da şiddetli yağışların etkisi altındaydı. Rodos Adası'nda otomobiller denize sürüklendi. Bir kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle Eğriboz Adası'ndaki Makrikapa bölgesi tahliye edildi. Birçok bölge bölgede sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Okullar tatil edildi. Geçelim gündemdeki diğer başlıklara. Fon krizinin ardından tasfiye edilen fonlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ödeme yatırımcıların net yatırım tutarını aşamayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında talep ettiği soruşturma iznine onay verdi. Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Pakistan'da bir okulun çatısı çöktü, 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında konuk olduğu İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarı teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde de 2'de 2 peşinde. Siyah beyazlar Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un da Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kaps'a konuk olacak. Maç saat 19.45'te başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
8: Otopratik. Hava durumu.
9: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 15, İzmir çok bulutlu 22, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Antalya kuvvetli sağanak yağışlı 24 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
10: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası.
2: Dünya Katılım var.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Evide ya da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
6: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla. Kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
9: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bankası, İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
3: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
4: Bahçeada'ya benden 10 puan.
5: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Uyarıyoruz.
8: Valilik uyardı, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike henüz bitmiş değil. İstanbul dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. İstanbul'da yarın da okullar tatil. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın, resmi duyuruları takip edin uyarısında bulundu. Bugün ve yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılıyor. Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
7: Uyarıyoruz.
9: Kral FM'de unutulmayanlar.

Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum yaşattığın güzelliklerin devamının gelmesi. Tabii temennim, dileğim olacaktır. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM Kralcılarımız. Dün itibariyle İstanbul adeta afeti yaşadı. Metrekareye 242 kilogram yağış düştü. İstanbul aslına bakarsanız son 41 yılın yağış rekorunu kırdı. Dün sabah saatlerinde biliyorsunuz ki şiddetli sağanak megakentte hayatı tam anlamıyla bu kez durdurdu. Birçok ilçede su ve elektrik kesintisi yaşandı. 1277 su baskını meydana geldi. Maalesef Fatih ile Sarıyer ilçelerinde yaşanan can kayıpları da var. 6 kentte ise eğitime ara verildi. Bu arada valilikten yapılan bir açıklama var. İstanbul'da yağışın bugün de süreceğini valilik açıkladı. Dışarı çıkmayın uyarısında bulundu. Afete karşı 8000 personel ve 2000 araçla mücadele edildiğini de dipnot olarak hatırlatalım. Az sonra da kralcılarımızın mesajlarını tabii ki okuyacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hepiniz hoş geldiniz.

Bu arada sadece İstanbul'da değil, 6 kentte eğitime ara verildi. İstanbul'un yanı sıra Zonguldak, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve Düzce'de etkisini arttırması beklenen sağanaklar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımız

var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada meteoroloji de 42 il için sarı, 6 il içinde turuncu uyarı verdi. Çok kuvvetli sağanaklar yine bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiğini de hatırlatalım. 0532 703 92 00 Alemin Kralına, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Birazdan da gelen mesajlarınıza yer vereceğim kralcılarımız.

0: ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin gözlerini yum. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
2: İlaç gibi radyo.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
5: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
6: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Rol model bir ayrıcalık. Yeni Ford Tourneo Kurye'nin yanında işini büyüten paketi dahil edin. 1 milyon TL'ye kadar 9 ay 0 faiz fırsatını, akaryakıt indirimi ve ilk bakım paketi gibi avantajları kaçırmayın. Detaylar Ford yetkili satıcıları ve Ford

0: gece beş gün var.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
0: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede.

0: Gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlı Roto Ekspertiz.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

Özellikle mega kentte bulunan kıraatçılarımızın da mesajlarını görüyorum. Tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İstanbul'dan Sarıyer'den gelen bir mesaj var. Nurhan Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Çok geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Aslında Kaan, afetin göbeğinde biz vardık diyor. Sarıyer'de inanılmaz yoğun bir yağış vardı ve bu yağışın sonrasında kaybettiğimiz canlara ben de Allah'tan rahmet diliyorum der. Teşekkür ediyorum. Bir daha yaşanmaması temennisi ve dileğiyle diyelim, önlemlerimizi almamız gerekiyor. Özellikle bu tür yağışlarda elektrik akımlarına çok dikkat etmek gerekiyor kıraatçılarımız. Biliyorsunuz ki bir vatandaş elektrik akımına kapılıp maalesef hayatını kaybetti. Serkan Bey, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Antalya'dan mesajı ulaştırdı. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun diyorum Kaan diyor. Trabzon'dan Seda Hanım. Kaan'cığım, Trabzon böyle yağışlara alışkın ama tabii ki İstanbul'daki yağış televizyondan takip ettiğim kadarıyla tahmin ettiğimizin de üzerinde oldu. İnşallah böyle afetlerle karşı karşıya gelmezsiniz der. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Gerçekten de son 41 yılın en büyük yağışlarından bir tanesiydi. Allah bir daha yaşatmasın diyelim ve devam edelim kıraatçılarımız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 16. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor. Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında konuk olduğu İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarı teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde de 2-2 peşinde. Siyah beyazlar Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un da Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kaps'a konuk olacak. Maç saat 19.45'te başlayacak.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Programın ikinci saatindeyiz. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların hemen sonrasında Ustalara Saygı Kuşağı'nda, Babalar Resteli'nde kralcılarımızla birlikte olacağız. Hayatımıza damgasını vuran ve unutulmayan şarkıları araya girmeden ard arda kralcılarımızla paylaşacağız. Bir hatırlatmamız olacak. Yarın ve cumartesi günü için İstanbul Valiliği'nden bir uyarı var, biliyorsunuz ki. Marmara bölgesinde etkili olan yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği, ancak yarın sabah saatlerinden itibarense bölgenin tekrar yağış alacağını İstanbul Valiliği ve AKOM duyurdu. İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacak yağışların cumartesi de il genelinde ve Kırklareli çevresinde görüleceği açıklandı. Bu notu da kralcılarımızla paylaşalım ve programımıza kaldığımız yerden devam edelim kralcılarımız.

Hayatımıza damgasını vuran şarkıları ard arda her zaman olduğu gibi araya girmeden dinlettik. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında an itibariyle bizleri ağırlayan ve bu şarkılara eşlik eden, bu şarkıları dinlemekte olan tüm kıraacılarımıza da keyifle hediye ettik. Birazdan da veda faslı için alemin kralında kıraacılarımızla buluşacağız.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Destek gerekince Solgar esterce.
5: Solgar altın kapak, altın standart.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
6: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana karar ata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: mümkün değil seni yerden kurtarmak.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de geldik programın sonuna. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında Kaptan Şener'imiz İzmir'den bize seslenecek. Felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar dileklerimi iletmek istiyorum ve kralcılarımıza da hassasiyetinden dolayı her zaman olduğu gibi teşekkür edelim. Biliyorsunuz ki yarın yine okullar tatil. Son 84 yılın en yüksek yağış rekorunun kaydedildiği İstanbul'da maalesef binden fazla noktada da biliyorsunuz ki su baskınları yaşandı ve vatandaşlarımız zor anlar yaşadı. Ekipler her zaman olduğu gibi sahada mahsur kalanları kurtarmak ve hayatı yeniden normale döndürmek için aralıksız bir mücadele veriyor. Bu zor günlerde fedakarca görev yapan tüm kurtarma ekiplerine de kolaylıklar dileyelim. Afetten etkilenen tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İstanbul'da yaşanan bu olağanüstü hava koşulları, doğa olayları karşısında ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor kralcılar. Yetkililerin özellikle meteorolojinin uyarılarını yakından takip etmek, bu süreçte de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamak, su birikintisi olabilecek alt geçitlerden ve riskli güzergahlardan uzak durmak can güvenliğimiz için büyük bir önem taşıyor. Lütfen bu süreçlerde birbirimize destek olalım ve yapılan resmi duyuru da her zaman olduğu gibi kulak verelim. Sevgili kaptanım, mikrofonu sana teslim ediyorum. Sana da hayırlı, güzel, sağlıklı bir akşam diliyorum. Yarın yine aynı saatte Harbi Kız'dan hemen sonra Alemin Kralı'nda buluşmak, kavuşmak dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul'da sağanak yağış özellikle Avrupa yakasında felakete dönüştü. Kağıthane'de dere yakınında bir cansız beden daha bulunmasıyla can kaybı 3'e yükseldi. 4 kişi ise kayıp, 2727 kişi tahliye edildi. İçişleri Bakanı Çiftçi bugün beklenen yağışa da dikkat çekerek trafiğe çıkılmaması, dere yataklarından ve su birikintilerinden uzak durulması için uyarı yaptı. Şiddetli yağmur yurt genelinde de etkiliydi. Kocaeli'de bugün ve yarın, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de ise bugün okullar tatil edildi. Kocaeli'de akıntıya kapılan bir kişiden haber alınamıyor. Sağanak nedeniyle birçok kentte cadde ve sokaklar suya gömüldü. Mahsur kalanlar oldu. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatılan kazada 4 kişi de yaralandı. Kurulduğu günden bu yana Türk donanmasına 500'den fazla gemi kazandıran Gölcük Tersanesi 100. yaşını kutluyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, askeri ve sivil tersanelerde 34 savaş gemisinin yapımının sürdüğünü söyledi. Tatlıoğlu, yapımı devam eden milli uçak gemisinin de 27 Eylül 2020 6'da denize indirileceğini belirtti.
2: Milli fırkateynimizi yaptık, milli korvetimizi yaptık, milli çıkarma gemimizi yaptık. Önümüzdeki sene 27 Eylül'de indireceğimiz milli uçak gemimizi yapıyoruz. Bugün itibariyle aynı anda 34 gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri olarak inşa ediyoruz. Askeri ve sivil tersanelerimizde. Aynı zamanda 23 gemiyi de yabancı deniz kuvvetleri için dizayn ve inşa ediyoruz. Bu 34 geminin inşasına 14 gemi daha ekleyeceğiz. 3'ü tepe sınıfı Muğlip, 2 tane mayın avlama gemisi, 2 tane milli hücum bot, 2 tane tank çıkarma gemisi, 1 tane istif sınıfı okul gemisi, 4 tane açık deniz karakol gemimizle askeri fabrikalar ve tersaneler genel müdürlüğünce ASFAD tarafından çok kısa bir zaman sonra inşasına başlatılacak.
1: Kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ilişkin soruşturma devam ediyor. Mahiroğlu'nun banka hesaplarında kaynağı açıklanamayan para transferleri yapıldığı iddialar arasında gözaltına alınan 11 kişinin sorgusu sürüyor. Reyhanlı saldırısı sanıklarından firari terörist Mihraç Ural Suriye'de yakalandı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda 52 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Türk popunun özgün sesi Alpay 91 yaşında hayata veda etti. Eylül'e Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılara hayat veren şarkıcının cenazesi yarın Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2'de 2 peşinde. Siyah Beyazlar Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası da başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 6. haftasında Partizan'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Evet sevgili kralcılar, bültenimizin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Bültenimizde de dinlediğiniz gibi gerçekten bir felaketi yaşadı İstanbul. Öncelikle Kaan'ımıza bir teşekkür edelim. Yüreğine sağlık Kaan'ım. Şarkılarınla, sohbetinle, tabii ki haberlerinle, gelişmelerle, kralcılarla birlikte olduğunu inşallah biz de aynı şekilde aktarmaya çalışacağız. Günün gelişen haberlerini haber merkezimiz derleyip topluyor. Son dakika gelişmeler oldukça bizler paylaşmaya çalışıyoruz. Dün programımızdayken biliyorsunuz böyle yağmur artık o şiddetini arttırmaya başlamıştı ve biz gelişmeleri an be an sizlere aktarmaya çalıştık. Uyarılarda bulunduk ama maalesef 14 yaşındaki bir kardeşimiz elektrik akımına maalesef kapıldı, hayatını kaybetti. Sel felaketinde yaşamını kaybedenler de vardı, yaralananlar da vardı, mahsur kalanlar ve zor durum yaşayanlar da vardı. Okullar birçok bölgede tahliye edildi. Şimdi aynı sınavı Sakarya civarı veriyor. Meteoroloji uyarmıştı zaten, güzergah belliydi. Sel faciasında can kaybı 3'e yükselmiş durumdaydı ve çalışmalar hala devam ediyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp vatandaşlarımız var. İnşallah bir an önce bulunsun diyelim. Sağ salim bulunsunlar diyelim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ve Kaan'ın da ifade ettiği gibi bütün ekiplerimize kolaylıklar dileyelim. Canla başla. Aman dediğimizde yetişen kahramanlar diye boşuna söylemiyoruz. İşte bu zamanlarda daha fazla anlıyoruz onların ne kadar özverili bir şekilde hayatımıza dokunmaya çalıştıklarını. 84 yılın yağış rekoru yaşandı ve maalesef İstanbul'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıkmıştı. Yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaşımız araçların içerisinde mahsur kaldı. Bazı iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan kurtarıldı, çıkarıldı. Ekiplerin tahliye ve kurtarma çalışmaları bugün de gün boyu devam etti. Hep uyardık, uyarmaya da devam edeceğiz hala. Bakın 15 santimetreyi geçen su birikintileri sizin için tehlikeli. Hepimiz için çok tehlike arz ediyor. Hele bulanık sularda dibini görmediğiniz o sulara girmemeye çalışın canlar. Ya ben aracıma güveniyorum falan da demeyin yani. Bir de böyle çıplak ayakla falan, biliyorsunuz kardeşimiz de öyle yapmıştı. Çok ıslandı muhtemelen. Bastığınız yerlere, yürüdüğünüz, dokunduğunuz yerlere dikkat edin. Böyle durumlarda elektrik kaçakları çok fazla yaşanıyor. Bir de bodrum katlarda yaşıyorsanız bu su baskınlarına karşı önceden tedbirinizi almak durumundasınız. Gerekirse eyvallah, mal canın yongasıdır ama canınızdan daha kıymetli olmadığını da unutmayın canlar. Büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bitti derken yenisi geliyor deniyor. Sel felaketini yaşayan İstanbul'da yağışlar hafifledi ama mega kentte yarın sabahtan itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemi giriş yapacak. Lütfen tedbirli ve dikkatli olun. Yetkililerin uyarılarını dikkate alın canlar. Meteorolojik uyarıları dikkate alın. Afetsiz ve sorunsuz geçirelim inşallah bu günleri. Selam olsun diyelim dostlarımıza. Buyurun, yolculuğumuz, seyrimiz başlıyor. Şarkıları paylaşacağız. Arada gelişmeleri de aktarmaya çalışacağız. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le birlikteliğiniz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
8: Bellona, Bellona.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
11: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
12: Türkcell'leri bağlan hayata.
13: Oynuyor.
14: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
13: Renew.
15: 4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor.
16: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
15: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
17: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
18: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
19: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
20: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
21: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
22: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
1: Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
12: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
11: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
23: Türkcelli'leri bana karanata.
24: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
25: Çarşı pazar, Lizay'da çarşı pazar, sadece 5 günler.
26: 14-18 Ekim Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay çarşı pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay çarşı pazarda. Kaçırmayın.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
27: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
28: İlaç gibi radyo.
29: Reklam.
30: Kaptan Şener.

Evet, yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Kralcılarımızla birlikte şarkılarımızı da paylaşıyoruz. Bu arada iletişim bilgilerini bir hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Instagram'dan mesajlarını ulaştırmak isteyenler de Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını gönderebilirler. Saatler öncesinden yazan dostlarımız da olmuş tabii. Onları da dillendireceğiz belki ama bir son dakika haberimiz var, onu paylaşalım. İstanbul'da sel felaketi, Vali Gül 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldı açıklamasında bulunmuş. Evet, tekrar edecek olursak, Vali Gül 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldı açıklamasında bulunmuş. Biraz önce gelen bilgi bu yöndeydi. İnşallah vatandaşlarımızın sağ salim bulunduğuna dair bilgileri de paylaşırız diyelim programlarımız içerisinde. Evet, New York'tan Semra Yıldız iyi yayınlar, geçmiş olsun dileklerimle demiş mesajında. Beyhan Latife Hanım, ben de dinliyorum, Fethiye'deyim diyor. Selam olsun diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan, tabii yurt dışındaki dinleyicilerimiz de gelişmeleri an be an takip ediyorlar illaki. Güzel yürektim Kaptan Şener, öncelikle büyük geçmiş olsun güzel İstanbul'a. Dualarım sizlerle ve bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Toprağa emek veren, sabırla tohumu umuda dönüştüren kadınların ellerinde yeşerir hayat diyor. Her hasatta alın teri, her fidanda yarına duyulan inanç vardır. Benim gibi toprakla uğraşan tüm emekçi kadın çiftçilerin ve tüm çiftçilerimizin günü kutlu olsun sevgilerimle demiş. Efendim, toprak ve doğa işte böyle, yani biz ona iyi bakar, eker dikersek bize mahsulleriyle, meyveleri, sebzeleriyle bereketini sunuyor. Ama biz ona zarar verirsek, yok sayarsak, görmezden gelirsek bir şekilde cevabı da çok sert oluyor. İşte dere yataklarını böyle betonlarla böyle ıslah ettik, temizledik diyerek olmuyormuş bu işler, onu görüyoruz yani. Dere yataklarında aslında toprağın olması gerekiyor. Yani o toprağın yine emmesi gerekiyor o suyu. Şimdi çok yoğun yağışlar sonrasında toprak artık doydu ve bundan sonraki yağışlar maalesef böyle toprağın altına inmeyecek, toprak üstünden akacak. O yüzden çok daha dikkatli olunması gereken günlerden geçiyoruz. Aman dikkat diyelim. İstanbul'dan yine selamlar, iyi yayınlar kaptanım. Allah yar ve yardımcımız olsun demiş Pelin Hanım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yine İstanbul'dan Nursayın, o da hoş geldin dinlemedeyim demiş. Selam olsun diyelim. Sizlere de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Alemin Kralı'nda kaptanla seyriniz devam ediyor. Şarkılarımızla seyrimize devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemli biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...

0: şimdi yeni ambalajında. 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlu olsun.
1: O pasta villa.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası.
2: Dünya Katılım var.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: 1878'den beri.
8: Komili komili komili komili.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımı...

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Telefon deyince vatan.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'leri bağlat hayata.
6: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
7: İngiliz Home farkı var.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Her güzele bir Mendus.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
17: İlaç gibi radyo.
18: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
17: İlaç gibi radyo.
18: Reklam.
19: Kaptan Şener.
17: İlaç gibi radyo.

saatimizi yavaş yavaş bu güzel şarkılarla biraz nostalji rüzgarıyla sonlandıracağız, tamamlayacağız. Sevgili Krazlar, Sakarya ve Kocaeli'de ciddi anlamda yağış devam ediyor. Evet, yarın da okulların tatil edildiği bilgisi aktarılmıştı. Sakarya ve Kocaeli civarında yağışlar yoğun bir şekilde devam ediyor. O bölgedeki vatandaşlarımızı da uyarmış olalım, tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda. Bu arada Vali Gül'den bir açıklama daha vardı, onu da aktaralım. Saat başına yaklaşırken İstanbul'da biliyorsunuz dün motosikletliler için trafiğe çıkma yasağı başlamıştı. Evet, yarın sabah 06'dan itibaren trafiğe çıkabileceklerinin bilgisini aktarmış Vali Gül. İstanbul'da motosikletliler yarın 06'dan itibaren trafiğe çıkabilecekler. Saat başı 18'de günün gelişen haberleri, neler olup bitiyor ülkemizde ve dünyamızda, gelişmeleri haber merkezimizden bir alacağız. İkinci saatimizde yine şarkılarımızla, yine sohbetimizle burada olacağız. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. 654321. Saat 18. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul'da 84 yılın yağış rekoru kırıldı. Dün başlayan sağanak yağış felakete dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayıp. İstanbul Valisi Davut Gül 3050 kişinin kurtarıldığını açıklarken sel zararı ödemelerinin ise pazartesiye kadar yapılacağını bildirdi. Ayrıca yarın da mega kentte okullar kapalı. Motosikletlerse yarın sabah 6'dan itibaren trafiğe çıkabilir.
2: 3 vatandaşımız vefat etti. 7 hemşerimiz hastanede tedavisi bittikten sonra taburcu oldu. Şu an itibariyle hastanede kalan hiçbir hemşerimiz yok. 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Onlarla ilgili arkadaşlarımızın arama çalışmaları devam ediyor. Henüz nerede olduklarını bilmiyoruz. Bugün itibariyle 3050 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok. Bu aşamadan sonra yapacağımız işle özellikle kaymakamlarımız evi su alan ya da bir şekilde su basma tehlikesi olan hemşehrilerimizi oteller başta olmak üzere, kamu misafirhaneleri başta olmak üzere güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Motorlarımızı da yarın 06'dan itibaren artık trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor. 6'dan sonra serbest bir şekilde motorlarda çalışmaya başlayacaklar.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi ise bugün beklenen yağışa da dikkat çekerek trafiğe çıkılmaması, dere yataklarından ve su birikintilerinden uzak durulması için uyarı yaptı.
3: Yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Vatandaşlarımızdan sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe ve riskli güzergahlara çıkmamalarını, dere yataklarından ve su birikintisi olan alt geçitlerden mümkün mertebe uzak durmalarını önemli istirham ediyorum.
1: Şiddetli yağmur yurt genelinde de etkiliydi. Kocaeli'de bugün ve yarın, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de de okullar bugün tatil edildi. Kocaeli'de akıntıya kapılan bir kişiden haber alınamıyor. Geçelim gündemdeki diğer başlıklara. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yılı programında kürsüdeydi. Erdoğan, tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz diye konuştu.
4: Bakın, biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Bir dönem 24 milyon kilometre kareyi bulan bir alanda hüküm sür. Doğrudan yönettiğimiz toprakların üzerinde bugün 45'ten fazla ülke var. Ecdadımız insanların diline, kültürüne, adetlerine karışmadığı için bunlar kendi kimliklerini korumuşlardır. Fakat batılı emperyalistlerin pençesine düşen toplumlar hem çok büyük acılar çekmiş hem de kültürel anlamda soykırıma uğramışlardır. Bugün kendi geçmişlerine bakmadan bize çoğulculuktan, bize farklılıklara saygı göstermekten dem vuran ülkelerin yönettiği bölgelerde yüzlerce yerel dil kayboldu, kültürel izler yok edildi, toplumsal hafıza silindi, yerel halk arasında asırlarca yaşayan adetler müzelik ögeler haline geldi. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü der, yeryüzündeki hiçbir insanı diğerinden ayırt etmez, hiç kimseye kem gözle bakmayız.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MGK kararının yıl bitmeden alınabileceğini söyledi. Yeni anayasa çalışmalarının başladığını da söyleyen Uçum, seçimlerin ise 2028 yılında Mart veya Nisan'da yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyledi.
5: Gözüken o ki, bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel ve 2027 ilk yarısı tamamlanmadan da 6 aylık sürede yapılacakların hepsini hayata geçirecek. Öngörülerden bir diğer. Silahsızlanma ve siyasallaşma alt komisyonu Öcalan'ı görevlendirebilirdi. Bu komisyon Öcalan'ı diyelim ki koordinatör olarak görevlendirdi. Bu görevlendirme ne Öcalan'ın hükümlü statüsünü değiştiren bir görevlendirmedir, ne Öcalan'ın infaz sürecini askıya alan bir değerlendirmedir. Rolünü yerine getirmesi için sağlanan çalışma koşuludur. Belki vakti gelince açık görüşme çeşitliliği de gündeme gelebilir. İsterse 600 milletvekili, 550 milletvekili kabul etsin, referandumsuz yürürlüğe sokulamaz yeni anayasa.
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatılan kazada 4 kişi de yaralandı. Kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ilişkin soruşturma devam ediyor. Mahiroğlu'nun banka hesaplarında kaynağı açıklanamayan para transferleri yapıldığı iddialar arasında gözaltına alınan 11 kişinin sorgusu sürüyor. Reyhanlı saldırısı sanıklarından firari terörist Mihraç Ural Suriye'de yakalandı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri kontrolden çıktı. Başkent Tiran'da üniversite öğrencilerinin başlattığı protestolarda bakanlık binaları ve bankalar ateşe verildi. Olaylarda çok sayıda polis ve gösterici yaralandı. Onlarca kişi de gözaltına alındı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2-2 peşinde. Siyah beyazlar Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası da başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 6. haftasında Partizan'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 15, İzmir çok bulutlu 22, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Antalya kuvvetli sağanak yağışlı 24 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

söyle. Günü gelişen haberlerini dinledik. 18 ana haber bültenimizin hemen sonrasında şarkılarımızla, dostlarımızla olan seyrimize devam edeceğiz. Şu anda sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor bir yandan. Ekiplerimiz çalışıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bütün ekiplere buradan kolaylıklar dileyelim. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, yani biz aman dediğimizde yetişenler, iyi ki varsınız, müteşekkiriz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Yollardaki kralcılar, yağışlar çok fazla birçok bölgemizde. Aman dikkat, tedbirli ve dikkatli olun. Bakın Kocaeli'de bir kişi dere yatağına aracıyla birlikte uçmuş ve maalesef o vatandaşımız da aranıyor, hala kayıp. Güzergahlarınızı iyi bir kontrol edin canlar, yollara öyle çıkın, gerekmedikçe hatta yoğun bir yağışta trafiğe çıkmamaya çalışın aracınızla. Ve şu anda mesaide olan güzel yüreklere iyi mesailer, istirahatteki canlara da afetsiz sorunsuz bir akşam dileyelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Eğer artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Abicim.
7: Vay ustam. Beni çağırıyor.
6: Korkmayın, buradayım.
7: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
6: Oho, sen hangi devirde kaldın?
7: Devir.

0: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'le bağlan hayata.
4: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: ...18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
4: Destek gerekince Solgar Esterce.
5: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
3: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlanta'dan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
6: Vay! Bu pasta aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'ye bağlan hayata.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
14: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
15: Bahçeada'ya benden...

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.
4: Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

Evet sevgili kralcılar, yolculuğumuz seyrimize devam ederken şöyle bir yandan da dinleyicilerimizin mesajlarına bakalım. İyi yayınlar Can demiş Bandırma'dan Aylin'in mesajı. Bir başka dinleyicimiz bakalım şöyle Filiz Hanım galiba satırlarını ulaştırmış. Çok uzun yazmışsınız canlar. Çekmeköy'den selamlar demiş. Ben de buradayım, yoklamadaki yerimi aldım, sizleri dinliyorum. Kaptanım, imece usulü yeğenimle ilgileniyorum, bir yandan da sizleri dinliyorum. Rabbim sizlere sağlık saat versin demiş. Güneş kötüleri bile aydınlatıyor, farkında mısınız kaptanım? Kötüleri de iyiler gibi aynı şekilde gömüyoruz. Maalesef etrafımızda kötü insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Biz iyi niyetli, güzelliklere açık oldukça aynı nispette, aynı oranda kötülükler, kötü insanların sayısı da artıyor sanki demiş. Hatta bence daha da fazla artıyor. Yani iyiler biraz daha duyarlı oldukları için yaşama, dünyaya, insan nüfusuna sanırım sayı olarak biraz daha az çoğalıyorlar. Ama kötü insanların, doğayı sevmeyen, hayvanları sevmeyen, insanları sevmeyen insanların öyle bir düşüncesi yok. O yüzden de sayıları gün geçtikçe artıyor. Ters evrim diyoruz biz buna bir nevi. Mithat Tosun, yağmurlu bir Ankara akşamından selamlar, saygılar. Bizden de güzel insan demiş, selam olsun diyelim. Afetsiz olsun yağışlarınız, bereketli olsun. Leyla Zeynep Hanım takipte, hoş geldin kaptanım, huzurlu akşamlar. Hayırlı bir perşembe günü akşamında selamlar. Sevdiklerini sevenlerinize keyifle kalın demiş, inşallah diyelim canlar, inşallah. Turgay Varol, kaptan hoş geldin, iyi yayınlar, kolay gelsin. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayırlı cumalar, selamlar olsun demiş şimdiden o da. Neslihan Hanım, selamlar sevgiler kaptanım diyor, hoş geldin, bugün de geldim, yerimi aldım. İstanbul için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İzledikçe çok üzüldüm, hele ki sokak hayvanlarını izledikçe o kadar çok üzüldüm ki. Lütfen İstanbul'daki apartman kapılarını açık tutun, o canlar canlarını kurtarsın. İşiniz olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Bir kediyi izledim, yavrusunu o suların içinde taşıyordu. Allah'ım böyle bir sel felaketini bir daha yaşatmasın inşallah. Ankara'da şu an gök gürültülü, sağanak yağışlı, inşallah sakin bir şekilde yağar. Dinlemedeyim, Allah'a emanetsin demiş Neslihan Hanım'ın ulaştırdığı satırlardı. Ve muhterem ablamız da yaşadıkça bu gezegenin başka gezegenler tarafından akıl hastanesi olarak kullanıldığına daha çok ikna oluyorum demiş. Hoş geldin kıymetli kardeşim. İstanbul yoğun yağmur yaşadı, yaşıyoruz da. Okullar tatil, kamu kuruluşları da tatil. Allah beterinden korusun. İyi yayınlar, seviyoruz seni. İstanbul'dan sevgiler, selamlar güzel insan. Allah'a emanet ol diyerek satırlarını bizlere ulaştırmış. Evet, dinleyicilerimizin duyguları da bu yöndeydi. Biz de yayınımıza taşımaya çalıştık. Alemin kralındasınız. Kaptanla seyrimiz şarkılarımızla devam ediyoruz.

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
6: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
7: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.

0: 65L'a 139 santim 4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: 1878'den beri.
5: Komili komili komili komili.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
5: Komili komili komili komili.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
4: Paytr. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
5: Alışveriş gücü. Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
7: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
8: Bahçeada'ya benden tam puan.
9: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Kaptan Şener.
10: İlaç gibi radyo.

Evet, geldik yolculuğun sonuna. Zorlu bir dün ve zorlu bir gün daha. Aslında bakarsanız yine Sakarya, İzmit civarı, Kocaeli civarı, Adapazarı civarı, bu bölgelerde de çok yoğun bir yağış var. İstanbul için de hala risk devam ediyor deniyor. Yağışların devam edeceğine dair bilgiler de var. Hem meteorolojik uyarıları hem yetkililerin uyarılarını dikkate alın. Böyle durumlarla karşı karşıya kalmayalım. Bir kez daha yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız da mutlaka vardır, acil şifalar dileyelim. Kayıplarımız var. Bir an önce bulunduğu haberlerini alalım. İşte manzaraları hepimiz gördük, görmeye devam ediyoruz. İnsanoğlunun doğaya yaptıklarının bir bedeli aslında bakarsanız bunlar. Biz doğayı biraz böyle bu hale getirenleriz. Hani iklim krizi vesaire derken dünya nereye doğru evriliyor bir bakmamız gerektiğini böyle acı tecrübelerle görüyoruz. Doğayı sevmek, doğaya saygı duymak ve doğayla birlikte iç içe, ona zarar vermeden yaşamanın önemi bir kez daha gün yüzü gibi ortada. Hepimize afetsiz, problemsiz, sorunsuz günler diliyorum inşallah. Bu akşama dair de kötü haberler almayalım. Problemsiz bir akşam geçirin. Tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var yağış alan bölgelerimiz. Uyarıları lütfen dikkate alsınlar. Efendim, sevgili Melis'e Bursa'ya mikrofonu teslim ediyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak dileğiyle. Hepinize sorunsuz akşamlar diliyorum.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul'da afet seviyesindeki yağış ve etkileri tüm haber portallarında manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. Başlık: İstanbul'da 84 yılın yağış rekoru kırıldı. İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış felakete dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayıp. İstanbul Valisi Davut Gül 3050 kişinin kurtarıldığını açıklarken sel zararı ödemelerinin ise en geç pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Ayrıca yarın da Megakent'te okullar kapalı. Motosikletler ise yarın sabah 6'dan itibaren trafiğe çıkabilecek. İçişleri Bakanı Çiftçi ise bugün beklenen yağışa da dikkat çekerek trafiğe çıkılmaması, dere yataklarından ve su birikintilerinden uzak durulması için uyarı yaptı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Şiddetli yağmur yurt genelinde de etkiliydi. Kocaeli ve Sakarya'da bugün ve yarın, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de ise okullar bugün tatil edildi. Kocaeli'de akıntıya kapılan bir kişiden haber alınamıyor. TRTHaber.com'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yılı programında kürsüdeydi. Erdoğan, tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz diye konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Vahap Seçer'in yerine başkan vekili seçmek üzere Ankara'da toplandı. Ayşe Ünlüce ile Tahir Büyükakın'ın yarıştığı seçimde kesin olmayan sonuçlara göre ilk iki turda Ünlüce yarışı önde götürüyor. İkinci turda Ayşe Ünlüce 404, Tahir Büyükakın 385 oy aldı diyor sözcü.com.tr'de. Sabah.com.tr var sırada. Kurulduğu günden bu yana Türk donanmasına 500'den fazla gemi kazandıran Gölcük Tersanesi 100. yaşını kutluyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, askeri ve sivil tersanelerde 34 savaş gemisinin yapımının sürdüğünü söyledi. Tatlıoğlu, yapımı devam eden milli uçak gemisinin de 27 Eylül 2026'da denize indirileceğini belirtti. Habertürk.com'a göz atalım. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında talep ettiği soruşturma iznine onay verdi. Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yunanistan'da şiddetli yağışların etkisi altındaydı. CNNTürk.com'dayız. Rodos Adası'nda otomobiller denize sürüklendi. Bir kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle Eğriboz Adası'ndaki Maklikapa bölgesi tahliye edildi. Birçok bölgede sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Okullar tatil edildi. Türk popunun özgün sesi Alpay 91 yaşında hayata veda etti. Kralmüzik.com.tr ile bitirelim. Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılara hayat veren sanatçının cenazesi yarın Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 15, İzmir çok bulutlu 22, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Antalya kuvvetli sağanak yağışlı 24 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Artık haftayı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bugünün de akşamına kavuştuk sevgili kralcılar. Yağışlı bir Bursa akşamından selam ediyorum tüm Türkiye'ye. İnternet ve uydu aracılığıyla bizi dünyanın birçok yerinde dinleyen kralcımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu, şarkıları devraldım. Saat 21'e kadar en kral şarkılarla bulunduğunuz ortamlara misafir olacağım. Hazırsak buyurun başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Güzel bir akşam diliyorum hepinize.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylı

0: po sigortaya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel sofraya.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemli biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor.

0: müşteriye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
3: Solgar altın kapak, altın standart. İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da. İngiliz Home farkı var.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
6: Türkcelli'leri bağlan hayata.
7: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
8: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
7: Bahçeada'ya benden 10 puan.
9: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
10: İlaç gibi radyo.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

Evet, haberleri izledik tüm gün. Gözümüz kulağımız İstanbul'daydı. Orada yaşananları dehşet içinde izledik dün akşamdan bu yana. Saat 16.30-17 civarı yağış başladı ve gecenin ilerleyen dakikalarına kadar sürdü. Maalesef can kayıplarımız var bu sel felaketinde sevgili kralcılar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, ailelerine, yakınlarına sabırlar dileyelim. Şu an için yağış hafifledi ama tehlike hala devam ediyor. Yarın sabahtan itibaren yine Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemi giriş yapacak ülkemize. Yani İstanbullu, özellikle orada dinleyen kralcılarımıza bir kez daha söylemiş olalım. Tehlike henüz geçmiş değil. Cuma ve cumartesi günü de kritik. Yağış konusunda çevre illerde de öyle. Sakarya'da, Yalova'da, Bursa'da, Kocaeli'de şiddetli yağış, gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Bu arada yarın yine duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür mutlaka. Bilmeyenler için bir kez daha söyleyelim. İstanbul'da, Kocaeli'de ve Sakarya'da okullar tatil.

Acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?

Sevgili kralcılar, dün gece, daha doğrusu dün akşam saat 21'den itibaren İstanbul'da motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı. Bizi motokuryeler çok dinlerler, çok mesajlarını alırız onların. Takip ediyorlardır mutlaka ama yağışlar birkaç gün daha devam edeceği için şu an motosikletlerin trafik yasağı devam ediyor. Trafik şartları uygun olduğunda açıklama yapacağız demiş İstanbul Valisi Davut Gül.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
5: Ama dememek için Emma Sigorta.
6: Bir meteor saatte ortalama 54.000 kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
7: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
8: Türkcell'leri bağlat hayata.
9: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan...

0: kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
3: Bellona. 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
8: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
9: Türkcell'leri bağlan hayata.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: 12-19 Ekim tarihleri arasında Lenovo T0JW Chip 05JTR Intel Core Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 69.999 liraya. Brother

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
3: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
4: Bahçeada'ya benden 10 puan.
5: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Evet, kralcılarımızla şöyle bir günün kritiğini yapalım. Eğer müsaitseniz sevgili kralcılar, bu taraflara belki bir selam göndermek istersiniz. 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, alkışlarla Atilla Kaya'yı uğurladık. Taverna müziği deyince ilk aklımıza gelen isimlerden bir tanesidir. Kral FM'de de sesini çok duyarsınız. Şöyle yayınımızın ikinci saatine madem taverna diyoruz, Atilla Kaya ile başlayıp Cengiz abi ile yaşayan efsanemizle devam edelim. Mersin'e bir selam göndereceğim. Sevgili Ceylan dinliyor orada. Alanya L-Tipi kapalı cezaevinde bulunan dayım Erhan Şimşek'e ve tüm koğuş arkadaşlarına çok selam ediyorum. Mesajımı okursanız çok sevinirim demiş, selamımı iletirseniz. Denk geldik vallahi Ceylan. Sıradaki şarkıyı armağan edebilir misiniz demiş. Tabii ki. İnşallah duyuyordur, dayın selamını almıştır. Allah kavuştursun en kısa zamanda.

0: Haritadaki risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledi. Uzar kenarlarım, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken diriçim. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çığır diyen anda tomucu. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım. Yani benim güzel annem Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak arası atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağında şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim. Aşk benim, bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım, koynunda çiçekler.
1: İnsana şöyle bir iç çektirir bu şarkı. Anneler için çaldık. Biz böyle annelere, babalara şarkılar armağan ederken özellikle o günün anneler günü ya da babalar günü olmasını beklemeyiz. Değil mi sevgili kralcılar? Bilirsiniz. Uzun yıllardır bu saatlerde karşılaştığımız kralcılarımız bilirler. Böyle aklımıza düştükçe bu şarkılar anneler için deriz. Bu şarkılar babalar için deriz. Bugün de annelerimizi selamladık. Melek olan annelere rahmet dileyelim. Her daim dualarımızdalar. Şimdi babalar listeli zamanı. Ferdiciler radyolarının başında ise bu akşam Ferdi Baba ile başlayacağız. Şöyle sizi yine eskilere götüreceğim. Kimi çocukluğuna, kimi ilk gençlik yıllarına. Lafı sizi çok uzatmayalım bence bu güzel şarkıları. Bitene kadar, İmparator şarkısını söyleyip bitirene kadar hiç araya girmeden keyifle dinleyelim. Buyurun.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni düşündüm, bir de kendimi. Gökhan Güney deyince aklımıza gelen ilk şarkılardan bir tanesidir. Zaman geçti, hiç eskimedi, hala aynı keyifle dinliyoruz bu güzel şarkıyı. Gökhan abimize sağlık sıhhat dileyelim, selam gönderelim ailemin en kralından. Bu akşam da bana müsaade şarkıları çalmaya başladı sevgili kralcılar. Teşekkür ederim her birinize yürekten dinlediğiniz için. Yarın aynı saatte, tam iş çıkışında saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhat olursa yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle birazdan Nöbetçi Erdem'le şarkılar devam edecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar, sizlere de olabildiğince keyifli bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Nöbetçi Erdem'i sunar.
5: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar, keyifli, güzel bir akşam dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında Kastrol Vekton'la benimle birlikte devam edecek. Tüm uzun yol kaptanlarımıza, yollarda trafikte olan tüm şoförlerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Nöbetçi Erdem.

Evet, İstanbul'daki yoğun yağış sebebiyle çok büyük sıkıntılar yaşandı. Özellikle Sarıyer, Ayaza, Beykoz, Riva bölgelerinde. Bu yağışlar devam edecek tabii. Özellikle alt katlarda oturanlar lütfen dikkatli olsunlar. Aramızdan ayrılan, vefat eden vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz de oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Dükkanlar çok etkilendi. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. En yakın zamanda sıkıntılarının giderilmesi dilekleriyle diyelim. Özellikle zemin katlı olanlar lütfen dikkatli olsunlar. Ani su baskınlarına karşı tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Okullar bir kez daha tatil oldu. Onu da hatırlatmış olalım. Bir kez daha tüm İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.

Takımlarımızın Avrupa Kupası'ndaki mücadeleleri devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bu kez de Beşiktaş ve Trabzon Avrupa Kupalarındaki mücadeleye devam ediyorlar. Tabii Türk futbolu adına da önemli bunlar. Alınacak galibiyetler hepimizin göğsünü kabartıyor. Hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a Avrupa Kupalarındaki mücadelesinde başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
1: Sevgili kralcılar, Trabzonspor Avrupa Kupası mücadelesinde deplasmanda bir karşılaşma çıktı ve rakibini 4-2 mağlup etti. Evet, şu anda belki yollarda olanlar, maçı takip edemeyenler vardır. Onlar için bir kez daha skoru tekrar ediyorum. Trabzonspor deplasmanda rakibini Avrupa Kupası'nda 4-2 mağlup etti. Az sonra da Beşiktaş karşılaşması başlayacak. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. İnşallah aynı skor Beşiktaş için de gerçekleşecek.

Ölmeyen şarkı gerçekten de hiçbir zaman ölmeyecek şarkılardan bir tanesi. Tabii Bülent Ersoy'la özdeşleşmiş bir şarkı, filmi de olan bir şarkı. 1970'lerin sonları gibi kalmış aklımda. Tabii büyük bestekarını da anmadan, yad etmeden geçmek olmaz bu şarkıyı çalmışken. Türk sanat müziğinin birçok klasik şarkısında imzası olan büyük bir usta, büyük bir efsane, Türk sanat müziğinin dev ismi, büyük yorumcusu Suat Sayın.

Tüm yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectonlar nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectonlar nöbetçi Erdem devam ediyor.

Bugün büyük ustaları, büyük efsaneleri anmışken bir diğer üstadımızı da anmadan geçemem. Bir beyefendilik timsali, sanatçı duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla böyle kendini belli eder ya, işte bu isim de tam öyle bir isim. Birçok müzik otoritesi tarafından taverna müziğinin başlangıç ismi olarak kabul ediliyor. 78 gibi kalmış aklımda, 78-79'larda başlıyor akışı ve ondan sonra da her zaman zirvede. Büyük bir usta, büyük bir efsane. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu da yad etmiş olalım. Ferdi Özbeğen.

Geldik babalar listeline, geldik efsaneler geçidine. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectol'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectol'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa yarın akşam 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: yılların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.
1: Ata'dan müzik ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Ata'dan selamlar olsun.

0: Tahtadan Müzik Ziyafeti.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok.

işte saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Allah sabredenlerle beraberdir diyen, şükürden memnun olan, tövbeleri kabul eden, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdimi uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler, alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

Frankfurt'tan Nurşan. Üstlük hazırlamış Türkiye'deki ailesini, Almanya'daki ablasına ve tüm sevdiklerine.

0: Esenyurt'tan Gürhan'da.
1: Ecel kapımı çalmadan.
0: Bir şarkı rica etmiş Almanya'dan Mehmet Karagöz. Paydos ettim yoldayım seni dinlemediğim demiş. Sesini duymak ne güzel demiş, eyvallah.

Cezaevindeki oğlu Ahmet Berat Demir'e. Bu arada gol yemişiz. 1-1 olmuş tam anons yaparken. Offside var mı? Yok. Emin İzmir'den Emin. Samsun'dan Mustafa, Trabzon cezaevindeki oğlu Sinan Keleş'e. İsveç Malmö'den Nurcan. Hoş geldin diyor.

ikiye attık. Aslında maçın hakkı bizim ama İnşallah bu dakikadan sonra bir aksilik olmaz. İstanbul'dan Aysun eşi Murat'a. Yalova'dan Yücel. Size ve Dadaşlar Kayseri Bünyan'da olan Serdal Ağrı'ya.

yıllardır dinliyorum ama ilk defa mesaj atıyorum demiş Zühre. Zeki Müren'den bir şarkı demiş Zühre, eyvallah. Bursa'dan Kaynakçı Yaşar. Eşik Adliye'ye Müslüm Baba'dan denmiş. İzmir ödemiş, Demirci'den selam demiş. Kim demiş? Ülkü. Kuşadası'ndan Uğur. Sevdiklerini armağan etmiş Uğur Koca. Bursa'dan Harbi Çanakkale'li İlker. Oğlu Ahmet'e, eşi Zenan Hanım'a. Yalova'dan Ebu Bekir Ayobi, Sinan Özen'den. Sevinç, teşekkür ediyorum Sevinç. Yurt dışındayım, sevgilim severek dinliyor, adı Seda, onu çok seviyorum demiş. Lefkoşa'dan selamlar demiş bir sevenimiz, Bartın'daki sevgilisine.

oldu, güzel oldu, işi bitirdik. Kasımpaşa'dan Yavuz. Eyvallah, üçlük hazırlamış. Muğla, Milas'tan Nevşehir, Kapadokya ve Konya Mevlana gezisi için yola çıkan Milas Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek, Kargıcak Mahalle Muhtarı Ali Ergün, tüm muhtarlar, otobüs kaptanları, muavinlere demiş. Bir sevenimiz hayırlı yolculuklar. Bursa Orhan Gazi'den Uğur. Süheyla İstanbul'dan teşekkür ederim Süheyla.

Lüleburgaz'daki sevdiklerine. Antalyalı Cahit selamlarını göndermiş. Eskişehir'den Semih, cezaevindeki annesi Çilem, arkadaşları Leyla ve Müzeyyen'e. Özkan Üçlük hazırlamış.

uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Ata'dan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

Artık son saniyeler bitmesi lazım. Maçın 3-2 öndeyiz. Kayseri Erhan Karaman'a selam denmiş. İzmirli Çerkez kızından Deniz Gözlüm'e denmiş. Bursa'dan Mert Yasin Köse üçlük demiş. Sakarya Akyazı'dan Sinan. Evet, maç bitti. 3-2 kazandık. Mustafa Aksu Erzincan Cezaevindeki ablasına. Denizli Tavas'tan Hasan Hüseyin. İstanbul'da vatanı görün yapmakta olan oğlu Habib Yasin'e, komutanlarına, silah arkadaşlarına ve tüm Mehmetçiklerimize armağan etmiş.

0: Atadan Müzik Ziyafeti.
1: Tabii yıllar önce böyle başlamadık yayına. Bu fon müziği, anonslar, programımızın şekli, şemali sonradan oluştu, şekillendi. İlk başladığım zamanlar direkt şarkıları çalıyorduk. 8 ay anonssuz yayın yaptık. Şimdi o günleri yaşıyorum böyle tekrar tekrar. Artık tarihler 16 Ekim'i gösteriyor. Atadan Müzik Ziyafeti programımızın doğum günü. 33 yılı geride bıraktık. 34. yılımıza doğru ilk dakikalarında, ilk saatimizde adımımızı atıyoruz. Hay maşallah.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: Her zaman dediğim bir şey var. İyi ki bu şarkı Müslüm Baba'ya gitmiş. Başkası bu şarkının böyle hakkını veremezdi. Müslüm Baba bıktım ben usta dedikçe. Biz rahatlıyoruz, biz mutlu oluyoruz. Nasıl yorumlamış? Tam da bu söze yakışan bir yorum olmuş. Bir haykırıştır arabesk.
1: Çilesiz bir günüm olmadı gitti.
0: Gece gece gene yaptığın yapacağını demiş. Bu fon müziğine ömrümüzü verdik demiş. Kakkoş, Kakkoş Hakan Güngören'li. Eski Güngören'li.
1: Mutluluk kapımı çaldı.
0: Dündar da diyor ki, daha nice yıllara demiş. 47 yıllık ömrümüzün 33 yılında sen varsın demiş.
1: Bıktım, bıktım.
0: Ya, bunu duymak çok güzel ya.
1: Usta. Hoşça kal usta.
0: 33 yılında, 30 yılında, 20 yılında, 10 yılında, 5 yılında, 5 saatinde, 5 dakikasında. Kimlerin hayatına böyle yer aldıysak, güzel izler bıraktıysak ne mutlu bana. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Vermiş olduğu bu nimetlere, bu güzelliklere. O zaman ne diyoruz şimdi Orhan Baba üçlüğüyle? Şimdi üçlük zamanı. Allah Allah.
1: Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç.

0: üçlüğümü de tamamladım. Gönül isterdi. Daha birçok üçlük dinleteyim sizlere ama zamanımız az. Malum her atadan müzik ziyafeti doğum gününde.
1: Dertler benim, hasret benim.
0: Ferdi Baba üçlüğü de olmazsa olmazımız.
1: Senin olsun.
0: Ferdi Baba da şarkılarıyla, varlığıyla her daim 33 yıldır hayatımızda, yüreğimizde, gönlümüzde, şimdi de dualarımızda. Ferdi Baba üçlüğümle baş başayız ve şimdi üçlük zamanı.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu

yılların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

0: yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yılları biz de bir saate sığdırmaya çalıştık.
0: Nasıl dindirdin?
1: Bana değerli da şarkılarla, bu anlamlı, bu özel şarkılarla.
0: Bana da söyle.
1: Gönül isterdi ki
0: ben de bileyim.
1: Biraz daha vaktimiz olsa da Bergen'den de, İmparator'dan da, Cengiz Kurtoğlu'ndan da Üşükler dinletsem size ama bugünlük de bu kadar deyip burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadirhan'la güzellikler devam edecek.
0: Bana da söyle, ben de
1: bileyim. 33. yaşımızı kutlayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Mesajlardan dolayı mesaj atan, atmayan, bu duygular içerisinde olan tüm sevenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle geldik bu yıllara. Şimdi de Müslüm Baba'yı ilk dinlediğim şarkıyla yıllar önce ilk adımımızı attığımız bu radyodan müsaadenizi istiyoruz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyerek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.

9:49 yaptık saatlerimizi. Sevgili kardeşim Tolga Birinci şu anda seyir halinde bizi dinlemekte. Tolga Birinci'ye selam gönderelim. O da çok sevdiği Melike Nur'a selamlarını iletmek istiyor. Kadirhan onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı hem Tolga Birinci'ye hem Melike Nur'a hem Korhan Birinci'ye de armağan edelim. Yolda bizleri dinlemekteler. Yollar açık olsun. Selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Kayseri Develi'den gelen mesajımız var. Seyfullah şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Bursa'dan Fatma, ablam Aysel'le sizleri dinliyoruz. Yeğenim Serap için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine uzun yol kaptanlarımızdan Orhan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda uzun yolda seni dinliyorum. Ankara'ya doğru seyir halindeyken demiş. Yol açık olsun sevgili kralcımızın. Osmaniye'den Medine Çapar. Her gece olduğu gibi bu gece de eşim Mehmet'le seni dinliyoruz diyor. Ordu'dan Mürsel Arslan. Sıradaki şarkıyı şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime armağan ediyorum Kadirhan kardeşim demiş. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Ebru Gündeş'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kuzenim Burak ve eşim Betül'le seni dinliyoruz diye gelen bir mesaj Soner Akın'dan. Bu arada Ebru Gündeş'ten sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Birkaç mesajı daha değerlendirelim. Oldukça yoğun mesajlarımız. Kadirhan iyi geceler. Tekirdağ Muratlı'dan Hasan. Şu anda çalışıyoruz seni dinliyoruz demiş. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. İzmir'e Onur'a selam olsun. Çorlu'dan Tekirdağ'dan Mesut, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun. Birazdan İbrahim Tatlıses'ten de güzel bir şarkımız var. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Evet, Castrol Vecton sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Çorlu'dan gelen bir mesajımız var. Osman, şu anda seyir halindeyken seni dinliyoruz demiş. Kadirhan, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Şu anda mesaide olan arkadaşlarıma ve bana da armağan edersen mutlu olurum demiş. İstanbul'dan, Kartal'dan, Yakacık'tan gelen bir mesaj. Maalesef ismi karışık geldiği için göremiyorum sevgili kralcımızın ismini. Selamlarımızı iletelim. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Kadirhan abicim, Ankara'dan Elif ben. Şu anda mesaide olan eşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Bursa'dan selam göndermiş sevgili Abdullah. Bizden de ona selam olsun. Kolay gelsin tüm çalışanlara diyor İstanbul'dan Erdal. Almanya'dan Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve Kayseri'deki aileme sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Gurbet'ten gelen bir mesaj. Hollanda'dan Bülent, şu anda seyir halindeyim. Yanımda eşim ve çocuklarım var. Bizim için de bir şarkı lütfen demiş. Ona da armağan edelim şarkımızı. Bu arada hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadirhan abi, Konya'dan Sahra ben, eşim Seyit'e gelsin, onu çok seviyorum diyor. Didim'den, Nazmiye'den gelen bir mesaj. Yine İzmit'ten Yasin, kuryelik yapıyorum abi. Yağmurun yoğunluğu henüz atlatabilmiş değiliz. Çok yorulduk demiş. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle tüm kandıralları armağan edersen daha da seviniriz demişler. Sevgili Yasin kardeşimize, aynı zamanda çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Birazdan sesli mesajlarımızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen varsın.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Evet, ikinci saatimize de geçiş yaptık. Yine ikinci saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada sesli mesajlarımız da oldukça yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Herkese iyi geceler diliyorum. Ben Rusya'dan gelip Türkiye'ye gidiyorum. Şu anda Gürcistan'dayım. Sıradaki parçayı benimdeki gibi gurbette olan tırşıfır arkadaşlarıma armağan ediyorum.
0: Evet, Fuat Çelik göndermiş Rusya'dan uzun yol kaptanımız. Selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bir mesajımız daha var.
2: Diyarbakır'dan selamlar olsun. Eşimle beraber eve geçiyoruz, sizi dinliyoruz. Eşime bir parça armağan ederseniz sevinirim. İsmim Baran.
0: Evet, Baran'a da selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı hem ona hem eşine de armağan edeceğiz. Ama öncesinde şöyle birkaç yazılı mesajımızı da paylaşalım. Evet, selamlar Kadirhan diyor. İngiltere'den Tahir Yavaş. Bütün gurbetçilere gelsin diyor. Şu anda radyo dinleyen herkese selamlarımı iletiyorum. Mutfakta çalışmaktayız. Diğer taraftan da seni dinliyoruz. Kulağımız sende, hayırlı yayınlar diyor. Yine gurbetten gelen bir mesaj, Almanya'dan selamlarını iletmiş Cahit, bizden de ona selam olsun. Van'da resmi bir kurumda gece şoförlük nöbetindeyim diyor, bütün gece nöbetlerimi sizleri dinleyerek bitiriyorum. Abi, Müslüm Gürses'ten de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sırada Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Bu arada Şamil Kahraman göndermiş bu mesajı. Çorlu'dan gelen bir mesajımız var Elif'ten. Eskişehir'den sevgili Baturay Yıldıray. Sıradaki şarkıyı şu anda 24.08 vardiyasında çalışan bir firma adı belirtmiş, onu söyleyemiyoruz. Tüm lojistik çalışanlarına armağan ediyorum diyor. İngiltere'den gelen bir mesaj, Timur, Çanakkale Biga'ya ve tüm kralcılara selam olsun diyor. Evet, Abdullah Almanya'dan, Kadirhan iyi geceler, oğlum, eşim ve Türkiye'deki aileme gelsin diyor. Balıkesir'den, Dursun Bey'den, Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. O da güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Tüm sevdiklerime Gülden Karaböcek'ten bir şarkı diyor. Söz verelim. Sırada dediğim gibi Müslüm Gürses'ten bir şarkı var. Sonrasında devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.

0: İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi. Ben de.
1: Evet, Castrol Vecton sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz salı geceleri ve cuma geceleri uzun yol kaptanlarımızın hikayelerini, sesli mesajlarını yayınlıyoruz program süresi içerisinde. Uzun yolda olan kralcılarımız, hikayelerini bizlerle paylaşmak isteyen kralcılarımız isimlerini ve telefon numaralarını bizlere iletebilirler dedikten sonra hemen gelen mesajlarımıza devam edelim. İzmir Torbalı'dan selam göndermiş Şahin. Abidin Usta ile seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Rıfat Can Kandemir, Bursa İnegöl'den mesaj gönderen kralcılarımızdan. Biricik eşim Derya için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Evet, Kadirhan diyor Strasbourg'dan, Avusturya'dan seni dinliyorum demiş. Ordu'da bulunan eşim Büşra'ya armağan ediyorum ve tüm sevenlerin kavuşması dileğiyle not düşmüş Furkan. Yine gelen mesajlarımızdan selamlar Kadirhan diyor İstanbul'dan Elif. İspanya'dan, Madrid'den Yücel. Tır şoförlüğü yapıyorum. Benim gibi yolda olan bütün arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Şahin Uysal'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle Kayseri'de kızım Mina Uysal'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Kolay gelsin Kadirhan. Rica etsem benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Nazilli'den Hatice, şu anda arkadaşım Aynur'la çalışırken seni dinliyoruz diyor. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

İyi geceler Kadir Han, ben gurbet güvenlik görevlisiyim, gece nöbetindeyim. Sevip de karşılığında karşılık bulamayanlara gelsin sıradaki şarkınız diyor. Yine İstanbul Zeytinburnu'ndan gelen bir mesajımız var. Özlem'den gelen bir mesaj. Metris T2A23 koğuşunda yatan amcama Hamza'dan selam gönderirsem mutlu oluruz demişler. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Evet, devam edelim. Alparslan şu anda Almanya'da gece vardiyasında bizleri dinleyen kralcılarımızdan eşime ve tüm gurbetçilere gelsin diyor. İngiltere'den gelen bir mesajımız var Azra'dan. Sıradaki şarkıyı annem de onunla armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Yine gurbetten gelen bir mesaj. Kanada'dan merhaba Kadirhan kardeşim diyor. Ben Ali, öncelikle kolaylıklar, üstün başarılar diliyorum. Sıradaki şarkıyı biricik kızım ve torunlarım Kayra ve Melina'ya armağan edersen bizleri mutlu edersin. Kanada'dan herkese selam olsun demiş. Bizden de sevgili kralcımıza selam olsun. Bu arada Şükrü Kaya'dan gelen bir mesajımız var. Sinop'tan, Boyabat'tan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Şu anda arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Tüm Boyabat'a sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim. Özellikle yanımda bulunan esnaf kardeşlerimize gelsin diyor. Bizden de selam olsun sevgili kralcılarımıza. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

Evet, az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 0, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Son 20 dakikamızın içerisindeyiz. Birazdan Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. İyi geceler Kadirhan, İstanbul Esenyurt'tan yazıyorum sıradaki şarkıyı. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum demiş Nazım'dan gelen bir mesaj. Evet Kadirhan abi, Kayseri'den Mehmet Sefai ben. Şu anda gece mesaisinde çalışırken seni dinliyorum. Özellikle sevdiklerime babam Durmuş Önal'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Devam edelim. Kadirhan ben şu anda seni dinliyorum Hatime Osmaniye'den. İstanbul'da olan sevdiklerime de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Evet, iyi geceler Kadirhan, kolay gelsin, iyi mesailer. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selahattin'den gelen bir mesajımız var. Şu anda bizleri yurt dışından dinlemekte sevgili kralcımız, bulunduğu ülkeye yazmamış. Selam olsun hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Geceniz güzel olsun yavru vatan Kıbrıs'tan Metin Ars, tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yine Kıbrıs'tan gelen bir mesajımız var. Arif sıradaki şarkıyı özellikle Adana'ya gelsin, kendim ve ben diyor bugün özlenenlerde demiş. Sevgili kralcımız Arif'e de selam olsun Kıbrıs'a. İstanbul Başakşehir'de Çam Sakura Hastanesi'nde çalışan aracın şoförü sevgili kralcımız, keşke ismini belirtmiş olsaydı, olsun ona ve tüm yolda olan kralcılarımıza selam olsun. Engin İzmir Ali Ağa'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan Kamuran Akkor'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, mesajlar yoğunlukta, birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edelim. Müzik

vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

Evet, mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen mesajlarımızdan şöyle birkaçını paylaşalım. Hasan Yurtbilir'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Hollanda'dan, Amsterdam'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan tüm gece vardiyasında çalışan emekçi kardeşlerime gelsin. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Geçtiğimiz dakikalarda yer vermiştik. Selamlar Kadirhan, her gece olduğu gibi yine bu gecede seni dinliyoruz. Samsun Terme'den fırıncı arkadaşlarıma ve gece mesaisindeki bütün çalışanlara gelsin diyor. Yusuf Temirci'den gelen bir mesaj, hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Evet, son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Merhaba Kadirhan, Düzce Akçakoca'dan selamlar. Tüm sevdiklerime sıradaki şarkı gelsin diyor. Gökhan, yine unutulmayan güzel bir şarkımız var. Ona da şarkımız, armağanımız olsun.

0: Abi ben Serhat, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Derya'ya armağan ediyorum diyor. Kadirhan Giresun'dan Tener, tüm sevenlere gelsin demiş. Kadirhan kardeşim iyi geceler, seni dinliyorum diyor. Murat gece mesaisinde olan kralcılara da selam göndermiş. Arkadaşlarım Sema ve Nihal'e, aynı zamanda Ayşe ve Ömer'e gelsin diyor. Kolaylıklar diliyoruz hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Tekirdağ Çerkezköy'den İlker Güven'e sıradaki şarkı armağan edeceğiz. Yine İstanbul Başakşehir'den gelen bir mesajımız var, Osman'dan. İyi geceler Kadirhan, Kilis'ten Mehmet ben. Şu anda seni dinliyorum diyor. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum. İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum demiş. Eksik olmasın, selam gönderelim sevgili Mehmet'e de. Evet, İzmir Ala'dan bir mesajımız var. Osman, mesaide bizi dinleyen kralcılarımızdan. Çorlu'dan gelen bir mesaj. Yine uzun yol kaptanlarımızdan Hakan. Şu anda bir taraftan seyir halindeyim, diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. Yol açık olsun. Tüm kaptanlarımıza, yine mesaide olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hakkımıza hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün dualarımızın, bütün güzel dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.